halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: hayatta. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Elmas Sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Manisa'da Soma'da maden ocağında göçük oldu. İki işçi hayatını kaybetti. İki işçi hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan üç işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hakemler dosyası kapsamında hakem, MHK üyesi ve gözlemci 44 kişinin ifadesine başvuruldu. Hakem Yasin Kolla, yardımcısı Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda konuştu. Fon krizi, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Erdoğan, fon konusunu süratle çözüyoruz, iktisadi güvenliğimize tehdit olmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP lideri Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli de İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiği anda Yeni Parti ve CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı, DEM Parti ayakta karşıladı. Erdoğan'ın konuşması önce Yeni Parti grubu genel kurul salonunu terk etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Yeni Parti'nin davranışı hiç şık olmamıştır, şahsen doğru bulmuyorum, diye konuştu. MHP lideri Bahçeli de, Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır, Yeni Parti'den yenilikler bekliyoruz, dedi. Fon soruşturmasında 4 kişi tutuklandı, tutuklu sayısı 65'e yükseldi, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. SPK, fonlardan fahiş kazanç elde edenler için iade hesapları açıldığını duyurdu. Tera, Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de hak sahibine 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugünkü fon koordinasyon kurulunda ek önlemler alınabileceğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin operasyonda Başkan Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alındı. Mezitli Belediyesi'nde de gözaltılar var. İBB davasında Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve Ceyhun Avşar tahliye edildi. AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen isim belli oldu. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına Hülya Terzioğlu getirildi. Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 üye AK Parti'ye geçti. Böylece İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında üye farkı 12'ye düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, uçak kaçırma olayıyla ilgili Fly Dubai uçağı pilotunun sorgusunun Suudi Arabistan'da sürdüğünü ve soruşturmaya katılacaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar, diye tehdit etti. ABD, Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 10 bin askerlik bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldı. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Adalet Divanı'na sevk etti. Portekiz milli takımının kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya ailesi destek çıktı. Kız kardeşi, Portekizliler için kıskanç, aşağılayıcı ve cahiller ifadesini kullandı.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
9: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
10: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Tarihler 2 Ekim günlerden cuma. Hayırlı cumalar. İstanbul'da yoğun yağmurun etkisiyle uyandığımız bir güne daha ki akşam saatlerinden itibaren yine şiddetini artıran bir yağış vardı. En azından Beykoz dolaylarında öyleydi. Fakat hafta boyunca devam eden bu yağmurla hafta boyunca da yoğun trafik çilesi çeken sevgili İstanbullular. Neyse ki sabahları iyi ki ben varım, değil mi? Şimdi bu sinirin içinde ve trafiğin içinde ben bunu söyledim ya. Bana inşallah sövmemişsinizdir, değil mi? He? Günaydın.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Fulya yazmış, diyor ki bugün çok yağmur var, kesin Doğancan geç kalır dedim, beni affet yazmış. Fulya, affetmeyeceğim. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem diyor. Ve herkese selamlarla günaydınlar, kabul buyurunuz efendim. Günaydın.
4: Doğan

Vallahi küseceğim ha. Bak sesimi duyar duymaz. Aa Doğan Can, ne işin var bu saatte? Resul yazmış. İnanamıyorum yazmış Gamze. Kim bu? Burak yazmış. Sıcacık yatağından nasıl kalkıp geldin buralara demiş. İtinayla Burak'cığım. Evet, önce her yayın başında olduğu üzere önce yoklamamızı alalım. Tam 3 dakika içinde gelen mesajlarınızı, bu iftira dolu mesajlar harici, neredesiniz, ne yapıyorsunuz? WhatsApp'tan yazmaya başlayabilirsiniz. 0531 785 90 80. Hadi bir selam sabah faslı. Hadi.

0: şarkıda çıktığı zaman nasıl ortalığı sallamıştı ya. Sibel Can da eşlik etmiş dedin mi bir ara?
1: Kurdum bırakmadı iş benim. Kendime verdim iş benim. Dokunma elimde işletim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var.
2: Evet sevgili dinleyicilerim, yağmurlu bir günün sabahında romantik bir gün olmasını dilerken her yer çamur, her yer trafik. Hemen bakayım, bak saat daha çok erken ama oho, köprülerin her iki köprünün de Anadolu Avrupa geçişleri inanılmaz yoğun şu anda. Bundan bir 10-15 dakika sonrasını düşünemiyorum bile, yani şu anda bile böyleyse. Akşemsettin Viyadüğü'nden Hastal'a doğru girerken bir araç arızası var. Bu yüzden trafik orada ekstra yoğunlaşıyor. Bir de Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde de kaza olmuş az önce. Bu kaza kaynaklı da trafiğin orada fazlaca olduğunu söyleyebilirim. Bir de şey var. Haliç'te tam Ok Meydanı yönüne doğru Haliç Köprüsü'nde bir araç arızalanmış. Bu arıza nedeniyle de çok böyle Topkapı öncesine kadar, Cevizli Bağ falan oralara kadar sarkan ciddi bir trafik var. Hani böyle dur kalk değil, bayağı dur. Yani Anadolu yakasında da E5'te böyle Kartal'dan sonra Maltepe'ye gidişin çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Her yer sıkıntılı İstanbul'da. Hepinize sabır ve iyi yolculuklar. Hadi önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyor? Ben geldim. İstanbul'da bir odada duvara bakarak konuşuyorum ama sesim memleket sınırları içerisinde. Sınırların ötesinde, dünyanın dört bir yanında kimlere eşlik ediyor? Deli gibi kendi kendime konuşmuyorum değil mi? Dediğim bölümdür yoklama.

0: Ankara'dan Burak günaydınlar. Canım Türkiye'm, Almanya Duisburg'dan hepinize selamlar diye Mesut yazmış. Kulaklığım takıldı. Çalışırken 3 saat boyunca sendeyiz demiş. Günaydınlar. Sevgili Mesut günaydın. Antalya'dan Zeynep yazmış. Bıdı ailesi olarak buradayız Dancan. Yayının bol neşeli olsun. Kızlarım Melek, İpek ve eşimle seni dinliyoruz demiş. Sevgili Zeynep. Hollanda'dan Esma günaydın. Sesinle güne başlamak çok güzel demiş. Ay ne mutlu. Nihal Ankara'dan yazmış. Her sabah okula giderken annemle dinliyorum diyor. Funda Diyarbakır'a selamlar. Avusturya'dan herkese günaydın. Biz Halim ablayla sabah yürüyüşümüze çıktık. Sonra ofise geçeceğiz ama günümüz senle başladı tabii demiş. Sevgili Güler Hanım günaydın. Çorlu'dan Sevilay sevgiler. İstanbul'dan Hasan, Esenyurt'tan Şişli istikametine doğru yoğun bir trafikten selamlar Doğancan demiş. Avusturya'dan selamlar diye bir mesaj daha var. Sevgi günaydın. Şanlıurfa'dan Merve günaydın. Seher. Hayırlı cumalar. Sen bakmasan öyle laf yetişen. İyi ki varsın Doğancan demiş. Heh, Allah razı olsun. Sağ olasın. Gün ayacak inşallah Doğancan. Kreş hazırlığı yapıyoruz İzmir'den Hülya. Ha, değil mi? Artık daha karanlıklara uyanmaya başladı ki bu daha ne yani. Bir ay sonra baya böyle 8'de falan anca gün yüzü göreceğiz gibi görünüyor. Haftanın son iş günü Gayrettepe yolundan herkese selam diyen sevgili Merve günaydın. Bursa'dan Ayvalık'a yolda kulağım sende diyen Fatih günaydın. Yağmurlu, zifiri karanlık bir Köln sabahından selam diyen sevgili Selda. Orada tabii bir saat gerideler. 6'yı 17 geçiyor şu anda. Kahramanmaraş'a gidiyoruz hemen. Serviste hep birlikte seni dinliyoruz. Günaydın Dancan abi diyen sevgili Büşra günaydın. Antalya'dan Salih selamlar. Osmaniye'den Vahdet günaydın. Ahmet yazmış sabah 5'te İstanbul'dan kaçtım Bolu'ya gidiyorum. Ne trafik var ne de yağmur demiş. Uyanık tabii hepimiz yatarken yola çıktı ne? Konya'dan Burcu kızımı okula hazırlarken bir taraftan seni dinliyorum. Bursa'dan sevgili Ümmü Gül. Seni 2 yıldır dinliyorum. Doğancan günaydın demiş. Hoş geldin canım. Kapalı ve hafif rüzgarlı bir Antalya sabahından 12-8 mesaisinden çıkarken kulağım sende demiş. Ha? Gececiydin ha. Antalya'dan okula giderken seni dinliyoruz abi. Çok kafa dengi bir insansın yazmış. Hayal.
1: Ya seni yerim.
0: Seferdeyim. Otobüs şoförüyüm. Keyifle kulağım sende diyen sevgili Halis günaydın. Selamlar Kanada Montreal'den aga sallaya boş yapıyorlar sabah sabah takma dua etsinler. Geliyorsun ya o da bir şey ne olacak? Sen de övdün mü gövdün mü Kenan? Gaziantep'ten günümüzü aydınlattın diyen sevgili Serpil. Aa, kıza batmayın. Beylikdüzü'nden günaydın diyor sevgili Münevver günaydın. Ne bu Konya yolundayım mı? Sence de kış erken gelmedi mi yaza doyamadım demiş. Bilmiyorum Ceren. Ama sonbaharı dibine kadar yaşıyoruz ya. Bu sene yağmur, karanlık, kasvet vallahi içim şişti. Neyse bugünümüze de şükür diye Konya'dan Derya. Almanya'dan günaydın diyor sevgili Recep. Ordu'dan her sabah sendeyiz diyen Rüya, Öykü, Masal. Aa kim bunlar? Dur mesajı yollayanın adı Rüya. Ha, annenin adı Rüya. Kızlarının adı da Öykü ve Masal. Ay ne kadar. Kocanın adı ne acaba? Sırf kendini uydurmuştur muhtemelen. Alakasız bir şey değil mi? Samsun'dan Hacer yazmış günaydın. Ay Nalan geldikten sonra da bendenizi mi konuk alsan acaba demiş. Yani olabilir. Olabilir de. Şeyi düşündüm bu arada. Bendenizi çok seviyorum yani şansımasın. Şimdi Nalan'ın çok komik çok eğlenceli bir sohbeti var da bendenizi bilmiyorum. Bendenizle ne bileyim burada çünkü bazen ben eskiden çok sık konuk ağırlıyordum. İlk başladığım yıllarda böyle konuklu programlar yapıyordum çok. Sen böyle hazırlıyorsun sorularını yarım saat soru soruyorsun sana diyor ki evet. Yani malzeme veren konuşan konuk da önemli yani. Evet gelelim bugünün yayın konu başlığına. Bu sabah yayında her cuma sabahı olduğu üzere fix menü birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler vereceğiz. Ne demek bu? Ne bileyim yani, izlediğiniz bir şey, gördüğünüz bir şey, yediğiniz bir şey, memleketlerinize dair bir şey ya da hayata dair, illa bir deneyim olmak durumunda değil. Arkadaşlar bakın, ben bu yaşımda şöyle bir şey tecrübe ettim, o yüzden size de şunu önermek isterim diyebileceğiniz bir şey. Bugünün yayın konu başlığı. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler vereceğiz. Mesaj yollamak isterseniz WhatsApp'tan 0531 785 90 80. Eğer bendeniz gelmez sana demiş minibüs Nilgün, şu an arattırma bana bendenizi.
2: Bendeniz gelir.
0: Sana gelir Nilgün. ne diyordum? Yayına bağlanmak isterseniz de 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Kısa bir ara, hemen ardından muhabbete devam.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Bu sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: Doğan Canlı yayında devam ediyor.
2: Doğan Canlı yayında.
3: Doğancan çok güzel eğleniyoruz ama bir şey daha söyleyeceğim. Yani özellikle burada fotoğraf ve işte düğün fotoğrafları çeken arkadaşlara. Hayatımızın en önemli günü. Ben şöyle bir şey yaşadım geçenlerde. Bayanın bir tanesi geliyor. Şimdi diyor ki mesela fotoğrafçı 1000 lira diyor albüm. Diyor ki müşteri. Ya diyor 900 lira olmaz mı diyor. O sırada bir tane telefon geliyor. Düğün salonundaki sandalyeler giydirilecek. Adam diyor ki telefonda bütün düğün salonundaki sandalyeleri giydirmek için 400 lira diyor. Hiç pazarlık yapmadan tamam hemen. Yani şu var bakın. Düğün salonunda sandalyeleri giydirsiniz. O an oradaki sandalyeler gelir. Sadece sandalyelerin güzelliğini görür. Ama ömür boyunca son fotoğraflara bakacağız. Yani
4: ay çok etkilendim.
3: Ama bakın bir örnek daha verdim.
4: Ay elim ayağım titredi. Şu an çok utandım. Allah Allah. Hakikaten 900 lira olmaz mı Meli?
3: Olmaz.
4: Mecburen çekiyorsun ya o trafiği. Böyle bir ağlama isteği geliyor mu size de? Ben mesela geç kaldığım zaman bir yerlere koşuşturma içerisinde geçen günlerim içerisinde bazen böyle oturup ne bileyim bulunduğum arabanın içerisinde yeter artık ne olur yeter. Üstüme gelmeyin. Böyle bir sinir boşalması olsun istiyor musunuz siz de? Utanmayın ağlayın ne olacak? Özellikle tek başına aracın içinde olanlar aman ağla gitsin be. İçine atma. Hasta olur.

0: üniversite öğrencisi dinleyicim bir mesaj yolladı. Doğancan, geçen gün derse gelen öğretmenimiz derste senden bahsetti ve seni dinlememizle alakalı bize birkaç öneride bulundu seninle alakalı. Çok mutlu oldum falan diye bir mesaj yollamış. Hangi üniversite olduğunu söylemeyeyim. Sonuç itibariyle müfredata henüz girmedim. Hocanın başı derde girmesin. Ama görün görün, ders diye okutuluyorum.
1: Doğan Canlı yayında. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Sevgili arkadaşlar, bir şey söylemek isterim. Şimdi hadi yoklama mesajlarınızı alıyorum dediğimde yazıyorsunuz ve ben burada mesajları okuyorum ya. Okuduklarım benim gelen mesajlar arasında belki okuyabildiklerim %10'u bile değildir muhtemelen. O bölümde böyle herhalde bir 1000'e yakın mesaj geliyor. Ve ben de yayında ne kadar okuyabiliyorum? %10 bile değil dedim de. Mesela 50 tane bile okuyamıyorum değil mi yayında? Çünkü bakın sadece az önceki o yoklama faslında nereden baksanız bir 10 dakika boyunca konuştum. O yazmış, bu yazmış bilmem ne. Ama okuyamadığım diğer dinleyicilerim, bir önceki mesajda bana dair güzel şeyler yazan insanlar, sonrasında işte Dancan sen sana yalakalık yapanların mesajlarını okuyorsun özellikle. Dancan bilmem ne, yazıklar olsun, artık seni dinlemeyeceğim falan gibi bir mesajlar yolluyor. Empati yeteneği gerçekten her insanda olması gereken bir özelliktir. Dolayısıyla yani acaba orada kendi kendinize bu meseleyi kişiselleştirip benim mesajımı özellikle okumuyor gibi manyak kurulacağınıza biraz acaba tahmin mi yürütseniz diye sadece sormak isterim. Ve bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz her cuma sabahı. 10 saniye.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
2: Üç beş mesaj daha paylaşalım hemen ardından. Hadi telefon bağlantılarıyla muhabbete başlayacağız. 0212 368 62 12.

0: şarkının ilk bölümü bana.
1: Vallahi bazen çok konuşup da içimi sıkıyorsun.
0: Oh.
1: Dönüp dolaşıp söylenmekten yorulmuyorsun.
0: Oh, has ettim.
1: İşin gücün başından aşkın anlamıyorsun.
2: Niyaz bizler yok senden çok yorgunum.

Doğancan benim mesajlarımı okumaya da bilirsin ama ben dinlemeye devam edeceğim demiş Emre. Bak o da taktik yapmış göreyim mesajını diye. Her sabah olduğu gibi yine senle güne uyanmak ne güzel diyen Sinop'tan sevgili Gülnihal. Günaydın sana da.

0: Hadi bakalım kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Doğancan. Safiye ben.
0: Hoş
1: Yalova'dan.
0: Geldin. Selam Safiye. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ev hanımıyım Doğancan.
0: İyi, güzel.
1: İki çocuk annesiyiz.
0: Allah
1: mumcuyum. Daha önce görüşmüştük yine. Birkaç defa.
0: Hadi bakalım. Bugün öneri günü. Senle atalım siftahımızı. Nedir önerin, tavsiyen?
1: Evet. Güzel bir dizi önerebilirim. Herkese Doğancan.
0: Tamam.
1: Modern Doğu Masalları adı. Bir dizi.
0: Modern Doğu Masalları.
1: Evet.
0: Hiç duymadım ben.
1: Tavsiye ederim. Evet, bence izlemelisin.
0: Nedir?
1: Çok güzel.
0: Çok spoiler vermeden.
1: Vermeyeyim istersen ya. Yani.
0: Kız, neye göre açıp bakacağız?
1: Yani iki erkek çocuğu ve bir babanın hikayesini anlatıyor.
0: Bu bir film ama galiba. Baba.
1: Efendim?
0: Film mi, dizi mi bu? Ha, diziymiş.
1: Dizi. Ha, dizi.
0: Tabii platformundaymış. Peki, sağ ol
1: evet,
0: Safiye.
1: Aynen.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar.
0: Günaydın.

0: Eyvallah.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radyolarını yeni açanlara bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Radyolarını yeni açanlar da nerede olduğunu iyi idrak etsin diye sürpriz bir şarkı çalacağım. Ben bu şarkının bu versiyonunu herhalde bir 6-7 ay önce çalmıştım yayında. Büyük olay çıkmıştı. Oha Doğancan, sus konuşma üstüne, çal bir bakayım ne diyor bu diye hepimizin kendinden geçtiği o şarkı. Malumunuz memleketin genelinde yağmur var, kasvetli bir hava var. Ki özellikle Avrupa'dan dinleyenler için de durum çok farklı değil. Bu şarkı size gelsin.

Bülent Ersoy'un bu şarkısını dinlerken keyif almak için minimum 35-40 yaşında olmak lazım galiba. Onlar şu an kendinden geçti ama 20 yaşındakiler bu ne abi ya diye dinliyor eminim. Fakat şarkıdaki uslup şimdi böyle dikkatli dinleyince işte özleyen arayan soran olmasın, benden başkasını seversen işte çilende olmasın falan olmasın işte beddua ediyor yani. Güzel melodiler eşliğinde çok hastalıklı bir insan söylemi değil mi ya? Var ya böyle insanlar böyle kene gibi yapışıyor. Hani ya benimsin ya benim. Eşimde, bak bak ne diyor. Dostumdan, ah, bak bak bak. Hmm, sana kalmıştı. Çok hastalıklı bir durum bu. Neyse tadını da bırakalım bence. Sabah sabah alttan alttan eşlik etsin. Doğancan tam olarak eski karım böyle biriydi diye Abdurrahman yazmış. Okumuş kadın, Allah belanı versin demiyor da işte falan filan olasın diyor Doğancan yazmış.

Bu şarkı haksızlığa uğrayan, canı yanan, severek ayrılanlar için abi, o saplantılı kafalar için değil demiş Oğuz. Oğuz katılmıyorum. Öyle olsa bile yani Allah'a havale edersin, yoluna bakarsın. Ben bu çok ağır bedduaların da insanın

Bak Bülent Ersoy'un peşine yabay zekalı bir ses koymak. Bu arada nereden bulacağız bu versiyonu diyenler? Bülent Ersoy beddua funk cover yazmanız lazım. Funk versiyonuyla yapmışlar. Ya bu çocuk çok başarılı işler yapıyor. Mesela bak bir tane şeyi var. Mesela şu şarkının girişinden sizce ne olabilir? Bir düşünün bakalım. Çok sürpriz işler yapıyor. Bir de şimdi yani bu bilinen şarkıları, türküleri yapay zekaya okutuyorlar ya. Çocuk öyle yapmıyor. Orijinal sesleri funk versiyonlarla buluşturuyor. Ne söylerim, ne söyledim. Ulan tam bunu söyledim yapay zekaya. Tamam, burada öyle yapmayası tutmuş demek ki.

Daha önce kızımın doğum günü kutlar mısın demiş Uğur. Hira, Hiracığım doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara. Almanya'dan dinliyorlar. Benden naçizane herkese tavsiye. Sonu ölüm olan şeyin mazereti olmaz. Kalp kırmaya değmez. Gideceğimiz yere aynı. Gülelim, eğlenelim, güldürelim. Az şikayet, çok şükür diye sevgili Atacan mesaj yollamış. Ama şair Atacan değil ha başkası. Ak saçlarımızı torunlarımızın taraması dileğiyle demiş. Parantez içinde de dedemin saçlarını senelerdir ben keserim yazmış. Günaydın.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Boşver ve gitsin.
0: Doğan Can. Ankara'dan arıyorum. Ekslerim ben.
1: Ekslerimden derken?
0: Sigorta eksleri.
1: Eksperim beni ekslerinden yok. Anladım. Aa dedim benim Ankara'da hiç sevgili mi? İsim ne demiştin?
0: İsmini söylemeyin çünkü bir öneride bulunacağım. Onun için sıkıntı olmasın. Aa. Ankara'da sigorta eksperi deyince belki bulabilirler beni anlattığım konudan sonra.
1: Ne olmuş?
0: Önerim şudur. Şimdi trafikte motosikletle kaza yaptıktan sonra motosikletli sürücüler bende bir şey yok diye diğer sürücüyü gönderiyorlar. Gönderdikten sonra araç sahibi olay yerini polis çağırıyorlar. Araç sahibi olay yerini terk ettiği için ona bir ceza yazdırıyorlar. Daha sonrasında avukat kanalıyla şikayette bulunuyorlar ve adamdan bir sürü para alıyorlar.
1: Evet, bunun benzeri bir arkadaşımın başına geldi benim de ne yazık ki.
0: Öneri olarak bunu sabah aradım.
1: Ama ne olacak peki böyle bir durumda? Polisi o an çağıracaksın. Tutanak tutacaksın.
0: En azından elinden bir yazılı kağıt evraklarını alacak. Ondan sonra motosiklet sürücüsünü gönderecek.
1: Evet, çünkü ne yazık ki iyi niyet suistimal edilmeye çok açık bu durumlarda. Bir de bazen de bunu bilenler de var. Mesela sigortadan para almak için insanların da hali durumu biraz sıkıntılı şu dönemlerde.
0: Evet.
1: Ama bu da şeytanlık yapmayı gerektirmiyor. Başka bir insandan acısını niye çıkarasın yani?
0: Yok, çıkarmıyorlar. Bu artık şirket olmuşlar. Ya bu artık belli bir şey olmuşlar.
1: Peki bu sebepten sen neden adını vermedin mesela? Sanki sövdün mü de? Ne oldu?
0: Şöyle örnek vereyim, bu uyarıyı şimdi herkes dinlediği zaman o şirketler beni rahatsız edebilir. O yüzden dolayı gelip benim ofisimi bulabilir ismini verdikten sonra.
1: Tamam da bu yani devlet sırrı mıydı, bunu bilmeyen mi var?
0: Bilmeyen çok var mesela. Gerçi ya, evet, bilmeyen yapıyor. Bilmeyenler için bir tavsiye, işte bilsin diye buradan sesimi duyurayım dedim.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz ismini vermek istemeyen dinleyicim. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın, selamlar. Bu arada Ankara'dan dinleyenler, haftaya bugün Ankara'da size bir sürprizim olabilir. Planı programı netleştireyim. Pazartesi duyurmuş olurum. Sevgili Erman Yapan dinliyor zannediyorum. Bana bir ses kaydı yollamış sabahın köründe herhalde. Beni dinlediği için ses kaydı yollamıştır. Abi, şimdi yayında olduğum için bana biraz tehlikeli geliyor senin ses kaydını açmak. O yüzden dinlediğini öngörerek reklam arasında dinleyeceğim. Öpüyorum, selam. Kısa bir ara, haberler hemen ardından devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı öneri.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
5: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Manisa'da Soma'da maden ocağında göçük oldu. İki işçi hayatını kaybetti. İki işçi hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan üç işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hakemler dosyası kapsamında hakem, MHK üyesi ve gözlemci 44 kişinin ifadesine başvuruldu. Hakem Yasin Kolla, yardımcısı Göktuğ Hasar Erel gözaltına alındı. Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda konuştu. Fon krizi, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Erdoğan, fon konusunu süratle çözüyoruz. İktisadi güvenliğimize tehdit olmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP lideri Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaştı. Tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli de İYİ Parti Genel Başkanı Derbişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiği anda Yeni Parti ve CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı, DEM Parti ayakta karşıladı. Erdoğan'ın konuşması öncesi Yeni Parti grubu genel kurul salonunu terk etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Yeni Parti'nin davranışı hiç şık olmamıştır, şahsen doğru bulmuyorum, diye konuştu. MHP lideri Bahçeli de Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır, Yeni Parti'den yenilikler bekliyoruz, dedi. Fon soruşturmasında 4 kişi tutuklandı, tutuklu sayısı 65'e yükseldi, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. SPK, fonlardan fahiş kazanç elde edenler için iade hesapları açıldığını duyurdu. Tera, Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de hak sahibine 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugünkü fon koordinasyon kurulunda ek önlemler alınabileceğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin operasyonda Başkan Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alındı, Mezitli Belediyesi'nde de gözaltılar var. İBB davasında Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve Ceyhun Avşar tahliye edildi. AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen isim belli oldu. Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu getirildi. Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 üye AK Parti'ye geçti. Böylece İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında üye farkı 12'ye düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, uçak kaçırma olayıyla ilgili Fly Dubai uçağı pilotunun sorgusunun Suudi Arabistan'da sürdüğünü ve soruşturmaya katılacaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar, diye tehdit etti. ABD, Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 10 bin askerlik bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldı. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Adalet Divanı'na sevk etti. Portekiz milli takımının kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya ailesi destek çıktı. Kız kardeşi Portekizliler için kıskanç, aşağılayıcı ve cahiller ifadesini kullandı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virdüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
6: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sunar.

0: Öneri, birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Her cuma sabahı olduğu üzere mesajlara bakacağım, ardından hemen bir telefon bağlantısı daha.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
0: WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 0531-785-9080. Buradan mesaj yollayabilirsiniz. Yayına bağlanmak isteyenler laf olsun torbada olsun diye değil, gerçekten elle tutulur. Ya arkadaşlar bakın, bu size fayda sağlar diyebileceğiniz o öneriler için arayın lütfen. 0212-368-6212 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

Aymina. Günaydın, selamlar. Ahmet, günaydın. Bugün kızımın doğum günü. Kızım Zeynep Nazım'ın da doğum günü. Bizimle ne? Doğum günümüzü kutlar mısın Doğancan? Zeynep'cim, mutlu yaşlar. Ay, herkes çocuğunun doğum gününü yazıyor ya. Minnak oğlumun doğum günü Doğancan. Oku oku. Ne? Alperen oğlu Minnak oğlunun bana fotoğrafını yolladı. Sakallı koca adam. Yani 20 yaşlarının başında herhalde, değil mi? Tabii senin her zaman çocuğun. Selen'cim günaydın. Korhan yazmış. Güvenmeyelim abi. Benim önerim bu. Kimseye güvenmeyelim demiş. Korhan'cım öyle de hayat geçmiyor be. Evet, iyi niyeti suistimal edenler çok ama iyi insanlar da var. Başkasının suçunu, günahını da bir başkasına kesmemek lazım o faturayı.

0: Lafa bak ya. Düşünsenize. Flört ettiğiniz bir erkek ne de güzel baldırın var diye iltifat ediyor. Sabah olsun çarşıya gider.
1: Sabah olsun çarşıya gider. Dancan Koç Beylikdüzü'nde gökkuşağı çıktı demiş. Gül Barış ve Hamdi.
0: Siz koşun, gökkuşağının bittiği yerde hazine sandığı var. Koşun yetişin. Çocukken öyle zannediyorduk. Gökkuşağı çıkınca o gökkuşağının bittiği noktaya doğru koşmaya çalışıyorduk biz.

0: Alo.
1: Merhaba.
0: Okul servisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Adın ne?
1: İbrahim.
0: Kaç yaşındasın İbrahim?
1: 7.
0: Çok güzel. Oo, 1'e gidiyorsun o zaman değil mi?
1: 2'ye gidiyorum.
0: He, 2'ye geçtin. Artık okumayı falan öğrendin o zaman.
1: Evet.
0: Çok güzel. Peki İbrahim, sen ne önermeyi aradın?
1: Bir yıldan beri bağlamaya çalışıyorum.
0: Tamam. Bugün öneri günü. Ne önereceksin bize?
1: Bir önerim yok. İstersen anneme verebilirim.
0: Tamam. Tamam, ver annene. Bir anana ver telefonu.
2: Alo.
0: Merhaba, adın ne?
2: Ayşe.
0: Ayşe, ben burada İbrahim'in gönlünü yapmaya gayret ederken İbrahim'in söyleyecek bir şey olmadığı halde neden yayına bağlanmasına teşvik ettin?
2: Ben teşvik etmedim çünkü her sabah sana bağlanmaya çalıştım.
0: Tamam, sen sormadın mı evladım ne diyeceksin diye?
2: Sordum.
0: He, o da bir şey demeyeceğim demedi mi sana?
2: Dedi.
0: He, sen de yine de olsun tamam ara o zaman dedim. Burası çünkü AVM'nin çocukları eğlendirdiği oyun parkı değil mi?
2: Yani öyle demeyelim tabii de.
0: Ne diyelim umarsız ana? Canım benim, herkesin çocuğu kendine diyor, öpüyorum seni. Hadi.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Bak bir dinleyicim şey yazmış. La havle. Doğancan biz de gökkuşağının ortasından geçmeye çalışırdık. Geçersek cinsiyetimiz değişecek zannediyorduk. Aa, böyle bir şey vardı. Bak söyleyince hatırladım. Ahmet doğru. Hayal meyal hatırlıyorum bunda. Alo.
6: Alo Doğancan abi, günaydın.
0: Merhaba.
6: Öncelikle abi ben seni en son ortaokul 7'dekini aradım. Üniversiteyi bitirdim. Çok garip oldum, heyecanlandım.
0: Tam ben sesinden şey çıkarmaya çalışıyordum. Ulan okul servisi mi acaba bu diye. Değil, yok, evet. Kaç yani? Yok. Üniversite. Değil. Bir dakika, ortaokuldan beri dinliyorsun, üniversite bitti artık.
6: Evet.
0: Vay kardeşim benim, bravo. Ne okudun?
6: Bilgisayar programcılığı okudum.
0: Güzel. Adın neydi?
6: Aras.
0: Aras.
6: Hatta beni şöyle hatırlarsın. Nilüfer abla vardı, şoför Nilüfer abla. O ve benim yüzümden bir ay kuralı koymuştun.
0: Ama bahsettiğin yani herhalde bir 10 sene öncesinden bahsediyorsun Aras.
6: Evet abi.
0: Nereden hatırlayayım onu? Evet Aras'cığım, nedir acaba önerin, tavsiyen, buyur.
6: Abi benim önerim dijital güvenlik konusunda dinleyenlere. Her yerde aynı şifreyi kullanmasınlar.
0: Her yerde ne anlamıyorum, ne kullanmasınlar?
6: Her yerde aynı şifreyi kullanmasınlar.
0: Ha, şifre, tamam.
6: Evet. Mümkünse iki aşamalı doğrulamayı açsınlar ve her gelen linki tıklamasınlar. Çünkü artık hani insanın hesabının çalınması için çok teknik şeyler yapılmıyor. Hani linklerden çok rahat bir şekilde çalınabiliyor.
0: Evet doğru. Bir de şu da var. İndirdiğimiz uygulamalarda o uygulamanın türlü özellikleri için sözüm ona bildirim geliyor. İzin vere bastığın zaman artık o senin telefonuna türlü hakimiyetler kurabilecek anlamına geliyor değil mi?
6: Kesinlikle evet. Ve hani en çok banka konusunda insanlar problem çekiyor. Yani örnek vereyim. X bankasının normalde şeyi x.com'dur. Ama mesela bu domain dediğimiz şey alan adı. Linklerde şöyle oluyor mesela dolandırıcıların. x-güvenlik.com mesela.
0: Evet. Oradan da diyorsun bunlara, ki ya tamam zaten X bankası diyorsun ama halbuki o onun adını kullanarak başka bir site oluşturmuş gibi. Bir de şu da var, bunları babam da biliyor bu arada Aras'cığım. Şu da var, yabancı bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda banka hesapları vesaire falan filan buralara giriş çıkış yapmak da tehlikeli. Yani uyduruyorum, gittiniz bir oteldesiniz, bir kafedesiniz, oranın internetine bağlandığınızdaki telefon kullanımınız da aslında güvenlikle alakalı sıkıntılar yaratabilme ihtimali yüksek.
6: Evet.
0: Evet, teşekkür ediyor ve evet, seni öpüyor.
6: Bir şey söylemek istiyorum. Çok affedersin, gözüyorum. Ben hep servisten bağlanıyordum. Enes abimiz vardı. Ona çok selam söylüyorum eğer dinliyorsa. Ve bizim bir şarkımız vardı onunla. Çalabilirsen eğer mümkünse. Şöyle söyleyebilir miyim hangi şarkı olduğunu?
0: Söyle.
6: Eylemden Aman şarkısı.
0: Aman unut dertleri. Bu serviste o ortaokul zamandaki servisten Enes abin mi?
6: Evet.
0: Sizin Enes abinin şarkınız Eylem'in o şarkısı mıydı?
6: Evet.
0: güzel, tamam, dur bakarım birazdan. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
6: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Arkadaşlar, şimdi muhtemelen ilk kez bu yayında duyacağınız bir şarkı çalıyorum. Vallahi gıptayla takip ettiğimiz, büyük bir hayranlıkla olan, helal olsun dedirten Ajda Pekkan yeni bir şarkı çıkardı. Dün gece yayınlandı. Herhalde ilk ben, değil mi, çalıyordum, çalıyorumdur radyolarda. Baktım az önce, Ajda Pekkan ilk şarkısını 1965 yılında yayınlamış. Yani meslek hayatının 61. yılında bu sene itibariyle. Her senede o dönemin en güncelini yakalayabilen, gerçekten Türk müziğinin en efsane ismi Ajda Pekkan ve en yeni şarkısı. Çıstak çıstak bir şey yapmış galiba. Ben de sizinle dinliyorum. Yorumlarınızı yazın.

0: Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam. Süper reklam. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Evet, bu çaldığım şarkı da yeni dönem boy bandı Crush grubunun Benim Olsan. Herkes şarkıyla alakalı yorum yapmış. Valla gençler istiyor. Her gün bana crush crush diye mesajlar geliyor. Onlarca kez istek geliyor. O yüzden ben de böyle arada çalıyorum ama tabii ki çok da genç olmadığını öngördüm. Birçok dinleyicim de bu ne Allah aşkına kurban olayım doğacağım. Bu ne kapat Allah aşkına diye mesajlar geliyor bana. Ben sizin ilacınızı biliyorum. Ben sizin sevdiğiniz şarkılardan bir kuple şimdi yollayacağım bir yandan. Ve bugünün yayın konu başlığı... Öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler verdiğimiz o gün bugündür. İzlediğiniz bir dizi, film, okuduğunuz bir kitap, gezip gördüğünüz bir yer, memleketlerinize dair bir şey ya da farkına vardığınız bir durum üzerinden size en büyük tavsiyem şudur diyebileceğiniz ne varsa... Anladın, keyfiniz yerine geldi mi? 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

hayatta önce kendin, sonrası sonra diye Nail mesaj yollamış İstanbul'dan. Doğru, bencillikse bencillik. Ortaokul ve lise hayatı Gökhan Özen'e özenerek geçmiş biriyim ve sen onun şarkılarını çalınca istemsizce sesi açıyorum ve o günlere gidiyorum demiş Tarık. Evet ama Gökhan Özen'in ilk çıktığı yıllar neydi ya? Şu an trafikteyim Konya'dan. Bir kez daha hatırlatmak istedim. Lütfen araçlarımızdan yollara ve doğaya çöp atmayalım. Geçen gün önümdeki araçtan tam 1,5 litrelik bir pet şişenin yola atıldığına şahit oldum. Sigara izmaritinden plastik şişeye kadar attığımız her çöpün doğada kaybolması yıllar alıyor. Küçücük bir dikkatle doğamızı korumak aslında hepimizin elinde diye Konya'dan mesaj yollamış sevgili Fatma hocamız. Günaydınlar efendim. Size en büyük tavsiyem enerjinizi yüksek tutmak için tartışmadan, kaostan uzak durun ve pozitif olun demiş. Zehra, sen olabiliyorsan sana helal olsun ya. Bu gündem içinde, bu etraftaki yılanlar, timsahlar, Bizans oyunları içinde mümkün mü? Yani sadece özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar bile araba kullanırken bile insanın sinir katsayısı arşa çıkıyor.

0: Ertuğrul diyor ki araç alım satımında sizi arayıp her dediğinize evet deyip kapora vereyim anlaşalım diyen, sonra noterden gönderelim diyen dolandırıcılar var. Uzak durun, noterde kapora diye bir şey yok. Bu şekilde çok dolandırıcılık yaşanıyor bu dönem diye Ertuğrul yazmış. Kaporayı veriyor, notere gidelim halledelim yollayayım parayı diyor. Ama artık o sistemler değişti diye biliyorum ya. Yani noterde de bunun ama tabii orada başta bir manipülasyon varsa karşı tarafta, noter o işlem yapılırken tasdik işleminde ödemenizi aldınız mı diye soruyor. Orada almadığın halde aldım aldım diyorsun çünkü adam seni işlemiş bir şekilde. Ya bir arkadaşım anlatmıştı, dinliyordur belki Görkem. Bunu daha sonrasında başka bir arkadaşımdan daha duydum. Demek ki bu ara böyle bir yöntem var, şunu da söyleyeyim. Kendi araba alırken değil, arabanızı satarken diyelim ki İstanbul içinde işte arabanızı işte birisi arıyor almak için. Diyor ki abi diyor ben şuradayım yakınsan gelebilir misin diyor. Arabayı görsek ve ben de hani çok beğendim arabayı, alırım muhtemelen, hemen hızlıca bir kontrol edelim falan diyor. Gidiyorsun. Ondan sonra arıyorsun dediği noktaya geldiğinde. Geldim ben, neredesiniz diyor. O diyor ki ya bak köşede uydurum siyah kapşonlu bir tane arkadaşım var diyor. Sen ona arabayı ver, o park etsin arabayı, ofisin bir üst katta. Buyur gel bir çay içelim sonra inip bakalım arabaya diyor. Sen arabayı o çocuğa verdiğin an birinci kata çıkıyorsun. Ne öyle bir adam var, ne öyle bir tiken. Araba gitti, El Fatiha. Veled dalin amin. O yüzden bu gibi şeytanlıklar da yapılıyor bu ara. Bunları da çok duyuyorum. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ceyhun Türk Yılmaz, Soğancam.
0: Hoş geldin Ceyhun, değil mi?
1: Evet doğru Ceyhun.
0: Nereden arıyorsun Ceyhun?
1: İstanbul Bahçelievler.
0: Ne iş yaparsın?
1: Klasik muhasebe.
0: O zaman kolaylıklar diliyorum. Ceyhun sesin çok uzak geliyor. Araç kiti, hoparlör neyse onu normale çevirirsen daha iyi olur. Bugünün yayın konu başlığı öneri, herhangi bir konuyla alakalı nedir acaba önerin?
1: Doğancan, yaklaşık 3-4 ay önce Kıbrıs'taydım. Bu İstanbul trafiği var. Orada da trafik var ama fakat hiçbir türlü orada bir kere kornaya basıldığını görmedim. İstanbul trafiğinde
0: evet,
1: kornaya basmadan da ilerlemiyoruz.
0: Evet, Kıbrıs'ın bir de yolları İstanbul'daki görece E5'e teme göre öyle geniş geniş değil. Birçok yerde tek şerit gidiyorsun hatta.
1: Çok herkes çok saygılı, çok ama bizde hiç öyle. Zaten yaşadığımız biliyorsunuz günlerde çok sıkıntılı günler, hem ekonomi hem normal günler. Sıkıntılı. Bir de kornaya basıyoruz. İnsanlar daha çok agresif oluyor. Ben insanlara kornalara böyle gereksiz yere basmalarını istemiyorum.
0: Ama işte hep gerekli anlarda bas. Yani gerektiren çok an yaşatıyor birçok sürücü bir yandan da. Yani evet. Sen delirmiyor musun mesela? Bakıyorsun adam yola bakmadığı için telefonla oynuyor bilmem ne falan. Evet. Ya da herkeste aynı pratiklik ya da işte sonuç itibariyle araba kullanmak da bir matematik zekası istiyor ya. Yani bunu söyleyecek evet, en son kişiyim ama araba kullanırken iyiyimdir matematikte. Hani o hesap kitabı yapamadığı için arkadaki insanlara da sirayet ediyor onun o kabiliyetsizliği ne yazık ki. Deliriyor arkadaki de sonra zart diye basıyor kornaya.
1: Evet Doğancan. Doğancan bir de senin şu an yayında bağlamamızın tek böyle güzel sebebi kızımdır. Evet. Kaç günlerden beri baba arayalım ve her gün arıyoruz okul yolunda. Ceren bu sebep oldu.
2: Çok
1: severiz.
0: Ceren'cim yine aşk olsun. Niye, ben çocukları severim. Kaç yaşındasın? Merhaba. Ceren?
3: 9.
0: Artık eşek kadar olmuşsun be. Biliyorum evet. bu deyimi duydun mu hiç? Biz böyle artık çocuklar büyüdüğünde eşek kadar olmuşsun derlerdi eskiler. Sen duydun mu hiç?
3: Hayır.
0: İlk kez mi duydun?
3: Evet.
0: Ailenin pedagojik eğitimine bilmiyorum, benim sıktığım limon. Evet Ceren'cim, nedir senin önerin, var mı?
3: Bütün çocukların Manifesto Crash konserine gitmesi, bu benim önerim.
0: Bak az önce ben Crash'ı çaldım diye abilerin ablaların bu ne ya duydum, dedi. Duydun değil mi? Sevmiyor insanlar evet, Crash. Yetişkinler
3: şimdi
0: çok...
3: Daha önce abi şimdi de Manifesto Postan'da çalar mısın?
0: Onlara inat ha.
3: Evet.
0: Tamam, reklama gideceğim sonra o zaman. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Tamam. Veriyorum. Günaydın.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın. Günaydın.
0: Hadi abicim, o zaman sen Kıbrıs'a git muhasebeci abicim. Kusura bakma, adamlar lay lay lom araba kullanıyor, ne yapacak?
2: diye Hamit yazmış. Ne? Çocuğa unutamayacağı bir hatıra bıraktın. Telefonu kapatınca bana niye eşek dedi diyecek kesin babasına demiş durmuş. Canım öğrensin o da yani, ne olmuş? Herkes dolandırıcılardan bahsediyor ama neden hepsi bizim ülkemizde acaba, kimse düşünmüyor. Neden bu kadar türediler, bu bozukluk neden kimse bilmiyor. Çünkü artık kan ve ruh bozuldu diye Emrah mesaj yollamış. Bir hocamızın bir sokak röportajında bir demeci var, o çok fazla paylaşılıyor sosyal medyada, sosyal çürümeden bahsediyor. Bu sadece bu arada tabii ki Türkiye'de değil yani, baktığımız zaman iyi insan da kötü insan da dünyanın her yerinde var. Türlü dolandırıcılık, türlü uyduruyorum, bazı ülkeler hatta öyle mimlenmiştir ki oralarda bu gibi ticaretler falan yaparken de ekstra dikkat etmen gerekir. Ya da böyle sokakta yürürken de başına, uyduruyorum mesela, Barcelona'da, Milano'da, işte Londra'da çok hırsızlık vardır. Sokakta yürürken telefonlarınıza aman dikkat edin falan gibi bilgiler yüklerler hep insanlar oralara giderken. Yani bu sadece Türkiye'ye özel değil. Ama biz bu kadar değildik. Bu bir gerçek. Yani en basit örneği mesela eskiden, şu anda işte böyle 30, 35, 40 yaşlarında olanlarımızın sabahları erkenden, eğer okul yoksa o gün, sokağa atardık kendimizi akşam ezanına kadar. Hiç annemiz böyle arada bir camdan bakardı buralarda mı diye, o kadar. Güvenlik tedbiri buydu sadece, camdan bir bakardı. Tamam, oradalar, geri dönerdi. Çok da öyle iki kere üç kere falan bir kontrol edilirdi. Hatta belki hiç bakılmazdı bile. Biz arkadaşlarla akşama kadar sokaktaydık. Arkadaşlarımızın ailelerini tanımıyor olsa bile anne babamız, biz onların evine girerdik çıkardık. Susadığımız zaman arkadaşımızın evine giderdik. Annesi su verirdi. İşte salçalı ekmek, klişe falan filan. Ama şimdi mümkün değil yani, artık kimse kimseye güvenmiyor haklı sebeplerle beraber. Birçok kişi diyor ki yeni dönem çocukları sokağa çıkmıyor, tablet çocuğu oldu bunlar, ellerinde telefon, bilgisayar oyunu. Valla hep söylüyorum, bizim zamanımızda bu kadar teknoloji nimet olsaydı ben zannetmiyorum sokağa çıkayım yani. Ben de otururdum efendi gibi tabletimle oynardım, daha eğlenceli. Sokağa çık, ne oldu? Terle, koştu, robuş. Vallahi yani bir de insan artık gerçekten tedirgin de oluyor gördüğü haberlerden dolayı. Ve eskiden hani bir göz aşinalığım vardı en azından etrafındaki insanlara, sokaktaki, mahalledeki. Şimdi aynı apartmanda yaşadığın insanları bile tanımıyorsun. Buraya nereden geldim ve nereden çıkacağımı bilmiyorum şu an. Özetle dolandırıcılıktan bahsetmişti Emrah. İyi olur inşallah. Halk ve vatandaşlar içindeki bu türlü hikayelere gelene kadar Emrah'cığım. Yuh yuh, yuh yuh soyanlara. Kısa bir ara.
4: Bir reklam.
5: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
6: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: hadi dan diye. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Şule.
0: Şule, ne haber? Yayında olup olmadığını anlamaya çalıştığın bir ses tonu var şu an, yayındasın.
1: Evet, şu an gerçekten onu çözemediğim için bu.
0: Şakkadana kaldım yayına. Hoş geldin. Nereden ararsın, ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Ankara'dan arıyorum, öğretim görevlisiyim.
0: Çok özür dilerim tüm labaliklerim için. Nedir branşımız hocam?
1: Yabancılara Türkçe öğretiyorum.
0: Daha önce konuşmuştuk galiba.
1: Yok, hiç konuşmadım.
0: Öyle mi?
1: Bir kez arıyorum.
0: Yine bir akademisyen bağlanmıştı. Yine o da Türkçe öğretmenliği yapıyordu yabancılara. Güzel. Zor da bir yandan değil mi? Çünkü farklı milletlerden yabancı öğrenciler de var. Yani herkes İngilizce bilerek gelmiyor sonuçta değil mi?
1: Tabii. Zaten İngilizce konuşmadan öğretmeniz gerekiyor.
0: Hayır, en azından hani bir azami ölçüde de olsa bir iletişim kurmak gerektiği anlarda hiç Türkçe bilmeyen bir çocukla farklı bir sürü milletten, farklı bir sürü dilden. Uyduruyorum, mesela Hindistan'dan bir öğrencin oldu mu?
1: Tabii ki. Şu anda da var bir diplomat.
0: Nasıl oluyor yani o?
1: Onlar iyi İngilizce biliyorlar. He. Ama mesela Çinlilerden İngilizce bilmeyenler çok yoğun gelebiliyor.
0: Evet.
1: Onlarla gerçekten iletişim kurmakta çok zorlanabiliyoruz. Bu bir gerçek tabii ki. Hani bizler tabii ki biliyoruz İngilizce iletişim kurabilmek adına. Ve bu gerçekten alternatif bir dil olmadığı zaman aramızda çok zor geçiyor.
0: İşte onu diyorum hocam, ben de yani. Geçiyor. Evet tabii ki. Peki, bugün öneri tavsiye günü. Nedir acaba önerimiz?
1: Tabii ki benimki mesleki bir öneri olacak.
0: Evet.
1: Ben şu anlamda çok zorlanıyorum. Bizlere gelen öğrenciler tabii ki sıfır gelmeyebiliyorlar. Yani maruz kalıyorlar bile ve öğrenip geliyorlar.
0: Muhteşem Yüzyıl izlemiş oluyorlar.
1: Evet.
0: Öncesinde falan.
1: Da bazı şeflerimizi izlemiş oluyorlar.
0: Bazı?
1: Ve sonrasında şeflerimiz var televizyonda, biliyorsunuz.
0: Evet, doğru.
1: ya da kendi çevresinden öğrenip geliyor. Fakat bizim kendi ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Bizler onları anladığımız zaman yanlışlarını düzeltmiyoruz. Bu yanlış öyle yerleşiyor ki biz ne kadar anlatsak da bu yanlışı düzeltemiyoruz.
0: Mesela en spesifik, yani şu gibi şeyler oluyor dediğin.
1: Yani mesela öğrenciler gülüyorlar. Mesela şöyle bir fiil. Çalışmak eylemi bizim dilimizde. Ama onlar iş kelimesini de eylem gibi düşünüp bunu şimdiki zamanla birleştirip bizim çok absürt bir yere giden eylemi kullanıyorlar, çalışıyorum yerine. İş değil.
0: Bizim çok hani iş.
1: Hayır. Onun yanına yorum getirin mesela.
0: İşi yorum.
1: Evet.
0: Yani karşısındaki Türk bunu anlıyor veya sempatik bulduğu için tamam anladım ben seni deyip gülüp geçiyor, düzeltmiyor diyorsun.
1: Evet, öğrenci.
0: Ben ne düzelteceğim, çok da umurumda. anladım. Benim bir tane arkadaşım var, Kadir Ezildi, görmüşsünüzdür belki hocam. Kadir'in de Türkçesi çok böyle, hani o Türk olduğu halde çekim eki, işte ne bileyim fiiller, ekler vesaire, burada sıkıntı yaşıyor sürekli. Konuşurken mesela ben onu anlıyorum ve artık hani kabul ettim. Hani o da öyle diye bakıyorum. Fakat bak işte burada ne kadar enteresan değil mi? Biz en basitinden bir İngilizce konuşmaya çabalarken her şeyine çok dikkat ederek konuşmaya çalıştığımız için konuşamıyoruz ama yabancılar da öyle değil yani. Kelimeleri bırakıyor ortaya, sen anlıyorsun zaten ne demek istediğini.
1: Evet, bu bizim kendi dilimize ve kendimize bakış açımızla alakalı aslında. Mesela biz onlarla konuşurken gerçekten yetersiz konuştuğumuzda asla anlamadıklarını ifade ediyorlar ve bunu hep böyle çok net bir şekilde bize söylüyorlar. Ve biz dediğiniz gibi bir kaprise, bir böyle kasılma durumu yaşıyoruz. Ama bir yabancı merhaba dese, bizim kendi ülkemizde o kadar gerçekten bir misafirperverlik hakim ki hemen kucaklayıp merhaba.
0: Ya bir de şey de oluyor ya, yani uyduruyorum. Adam Japon, senle Türkçe konuşuyor. Sen bundan gurur duyuyorsun. Lan diyorsun, adam tava kalkmış. Yani öyle bir milliyetçi bir yerden bir duygu da var bence onun da etkisiyle. Ama derdini anlatıyor mu? Ne istediğini anlıyor muyum? Tamam, yeter. Sanki Türkiye'de o doğan herkes mükemmel bir Türkçe konuşuyormuşçasına. Peki hocam.
1: Yani.
0: Teşekkür ediyorum. Evet, gelsin sabah enerjimiz.
1: herkese ve benim güzel ülkeme günaydın.
0: Günaydınlar efendim. Onun da derdi o işte, ne yapsın, kendi alanıyla ilgili bir şey söyledi. Mesajlarınızı görüyorum da arkadaşlar. Ne olsun istiyorsunuz? Sonuçta hani eğlenelim diye yapıyoruz bu programı. Dolayısıyla herkes kendi, bak Doğancan öğretim görevlisi olduğunu duyunca ne kadar kibar konuşmaya başladın demiş Zeynep. Aşk olsun. Ben öyle biri miyim? Evet.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Manisa'da Soma'da maden ocağında göçük oldu. İki işçi hayatını kaybetti. İki işçi hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan üç işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hakemler dosyası kapsamında hakem, MHK üyesi ve gözlemci 44 kişinin ifadesine başvuruldu. Hakem Yasin Kolla, yardımcısı Göktuğ Hasar Erel gözaltına alındı. Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. 28. dönemin 5. yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda konuştu. Fon krizi, yeni anayasa ve terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Erdoğan, fon konusunu süratle çözüyoruz, iktisadi güvenliğimize tehdit olmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Özel oturum liderleri bir araya getirdi. Genel kurul salonuna ilk olarak MHP lideri Bahçeli girdi. Daha sonra salona gelen DEM Parti heyeti Bahçeli ile tokalaşarak sıralarına geçti. Bahçeli de İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiği anda yeni parti ve CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı, DEM Parti ayakta karşıladı. Erdoğan'ın konuşması önce yeni parti grubu genel kurul salonunu terk etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, yeni partinin davranışı hiç şık olmamıştır, şahsen doğru bulmuyorum diye konuştu. MHP lideri Bahçeli de Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır, yeni partiden yenilikler bekliyoruz, dedi. Fon soruşturmasında 4 kişi tutuklandı, tutuklu sayısı 65'e yükseldi, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. SPK fonlardan fahiş kazanç elde edenler için iade hesapları açıldığını duyurdu. Tera, Atlas, Pusula ve Hedef Portföy'de hak sahibine 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugünkü fon koordinasyon kurulunda ek önlemler alınabileceğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin operasyonda Başkan Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alındı. Mezitli Belediyesi'nde de gözaltılar var. İBB davasında Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve Ceyhun Avşar tahliye edildi. AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen isim belli oldu. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına Hülya Terzioğlu getirildi. Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 üye AK Parti'ye geçti. Böylece İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında üye farkı 12'ye düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, uçak kaçırma olayıyla ilgili Fly Dubai uçağı pilotunun sorgusunun Suudi Arabistan'da sürdüğünü ve soruşturmaya katılacaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar diye tehdit etti. ABD, Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 10 bin askerlik bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldı. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Adalet Divanı'na sevk etti. Portekiz milli takımının kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya ailesi destek çıktı. Kız kardeşi, Portekizliler için kıskanç, aşağılayıcı ve cahiller ifadesini kullandı.
4: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde 1. köprü oldukça yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virdüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ayna ve kör nokta kontrolü,
2: Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
7: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
9: Doğan canlı yayında devam ediyor.
10: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
9: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Her cuma sabahı 9 haberlerinin sonrasında olduğu üzere hattımızın diğer ucunda tarih hocamız Kadir Koç. Günaydın.
1: Günaydın. Günaydın kardeşim. Herkese günaydınlar.
0: Nasılsın hoca? İyisin?
1: Çok iyiyim kardeşim benim. Sen de iyisin inşallah.
0: Aman işte aman. İstanbul ciddi yağış alıyor son bir haftadır. Fethiye'de durum nasıl?
1: Müthiş yağmur yağıyor. Müthiş.
0: Orada
1: yağmur
0: da mı?
1: Evet evet çok. Ama şöyle söyleyeyim. Yani şu an hava inanılmaz güzel. Yani 22-23 derece sıcaklık ama saat böyle 3 gibi falan bir yağmur başlıyor. Bir 3 saat yağıyor. Her taraf ıslanıyor. Evet. Tekrardan hava güzeliyor. Yani güzel bir hava burada.
0: Ben evet. Bu ama İstanbul'da tabii yağmurun etkisiyle işte çıka gelen türlü trafik sorunları, işte keşmekeş vesaire orada olmadığı için yine güzel yani. Öyle yağmuru herkes ister. Keyifli.
1: Evet evet. Çok şükürler olsun ki buradayız.
0: Evet, peki Kadir hocam hemen tabii ki mesajlar gelmeye başladı. Oo Kadir Bey efendi hoş geldiniz zahmet ettiniz yazmışlar. Geçen hafta buluşamamıştık ama
1: geçen
0: bugün
1: hafta
0: buradayız.
1: Geçen hafta Ankara'daydım biliyorsun ben hastane 3 ayda bir kontrolüm olduğu için sana da fotoğraf bile atmıştım hastanede.
0: Evet doğru ben de yapay zeka olduğunu düşünmüştüm bir an ama zoom yaptım değilmiş. Peki gelelim gündemimize. Bugün hangi meselelere bakacağız?
1: Şimdi Doğancan 1000 sene öncesine gideceğiz ortalama. 1000 yıl önce yaşanan bir olay var. Bu böyle günümüze kadar gelen bir konuya bağlayacağız inşallah. Şimdi Kaldi diye bir çoban. Bu Etiyopya'da yaşıyor. Etiyopya dediğimiz yer eskiden adı Habeşistan Etiyopya. Oranın coğrafyası malum çok karasal bir iklim olduğu için çok sıcak çöl ortamı olduğu için oradaki insanların temel geçim kaynağı keçi. Bunlar keçileri işte ot atmaya çıkartırlar, onları satarlar, onun sütünden, etinden falan geçimlerini sağlarlar. Kaldi'de bir çoban. Bu Kaldi dediğimiz çoban doğancan işte her gün standart bir şekilde keçileri çıkartıyor. Otlayacakları işte o dar mera alanına götürüyor. Bir gün o mera alanına giderken yanlış bir yoldan gidiyor ama bu da o fark etmez diyor. Bu sefer bu yoldan gideyim diyor ve oradan keçilerinin böyle dikenli bir bitkinin yemişlerini yediğini görüyor. Önce müdahale etmiyor. Daha sonrasında işte zehirli mi bilmediği için müdahale ediyor. Ama keçilerin birdenbire çok hızlandığını fark ediyor. Çok enerjik bir hale geldiğini fark ediyor. Yani az su içmelerine rağmen o bitkinin bunları böyle hareketlendirdiğini fark ediyor. İkinci gün bu sefer dağdan dönüş yolculuğunda o yoldan geçiriyor. Yine aynı yemişi yediriyor ve bu keçilerin çok hareketlendiğini fark edince İşte geleceğiz orası. Sürekli aynı yemişler, sürekli aynı yemişler falan derken böyle merak ediyor sonra ne olduğunu ve bu yemişlerden topluyor cebine bir keşişin yanına gidiyor. Bir yani kiliseye gidiyor. Orada keşişe durumu anlatıyor diyor. Ben bu yemişleri topladım, yedim. Çok diyor acı bir şey. Ama diyor keşişler yediği zaman diyor, çok hareketleniyor. Çok işte böyle heyecanlanıyorlar falan. Keşişleri o zaman tabii orta çağda yaşandığı için bunun bir şeytan ürünü olduğunu düşünüyor ve o zamanla Orta Çağ'da böyle şeytan ürünü yani kimsenin böyle aklıyla çözemediği, bilimle çözemediği bir şey var ve şeytan icat edip hemen bunları ateşe atıp yakarlar ve bu getirdiği yemişle doğrudan oradaki bir rahim ateşe atıp yakıyor ve yaktığı zaman da inanılmaz güzel bir koku çıktığını fark ediyor ve kokudan dolayı hepsi mest oluyor. Sonra bunlar o ateşi söndürüyorlar. Bu yemişin yandıktan sonra kalan çekirdeklerini ateşten çıkartıyorlar ve bunun kokusunun çok güzel olduğunu fark ediyorlar. Ve bunu yemeyeceklerini ama suyun içerisine attıkları zaman da enteresan bir tat olduğunu ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde kahve bulunuyor Doğancan. Kahve gördüğün gibi keçileri aslında hareketlendirdiği için falan ortaya çıkan bir şey. Ve sonra bunu sadece keşişler tarafından içilen bir içeriğe dönüşüyor. Çünkü insan uykusunu getirmiyor. Ve bunlar da işte güya Tanrı'ya ibadet yaptıkları zaman uyumamak için geceleri bunu içmeye başlıyorlar ve bu kulaktan kulağa, dilden dile yayılıyor bu içeriği.
0: Yani şeytan icadıydı. Ne oldu? Kendi işine gel. Böyle işte bu işler.
1: Sonra bu sufilerin yani işte İslam'ı işte çok fazla yaymaya çalışan, ona ibadet eden kişilerin kulağına gelir ve oradan Yemen'deki sufiler bunları geceleri ibadet yapmadan önce uykularını kaçırsın diye bir içecek olarak içmeye başlıyorlar. Ardından zaman geçer ve bu içecek tabii çeşitlenmeye başlayınca Osmanlı Devleti'nin kulağına gelir ve o zamanlar tabii saray bir yerde ilk bulunan şeyin saraya gelmesi lazım. En iyisinin saraya gelmesi lazım ve ilginçtir o dönemlerde de Kanuni Sultan Süleyman Yaşar ve onun tabii ki karısı Hürrem Sultan. Hürrem bunu duymuştur ve mutlaka saraya gelmesi lazım. Hemen bir ekip yollar, Yemen'e gideceksiniz. Bu içki neyse bunu bana getireceksiniz. Bunu yapan en iyi ustayı da bulacaksınız Osmanlı'ya. İstanbul'a gelecekler. ve bizimkiler giderler bir heyet halinde Yemen'e. Yemen'de en iyi kahve çekirdeklerini toplarlar ve bunu en iyi yapan usta kim derler, bir adamı gösterir. Adam böyle 80 yaşında yaşlı bir adam, Osmanlı'ya, İstanbul'a geliyorsun der ve bu adam mecbur hükümdar buyruğudur. İstanbul'a doğru yola çıkar. Tabii o zamanlar yollar aylar sürüyor. İşte denizden geçiyorsun, çölden geçiyorsun falan. Adam yolda doğalcan ölüyor. Yaşlı olduğu için tabii ölüyor. Ve sonra bu kahve geliyor İstanbul'a, tabii eşekler, atlar, katırlar dolusu kahve çekirdeği geliyor ama bunu pişirecek usta yok. Ustanın ekipmanlarını getiriyorlar. Hürrem diyor, nerede usta? Valla yolda öldü.
0: Neye sanki suya katıp kaynatacaksın ya?
1: O zaman nasıl yapacaksın? İşte sizinkilerle doğamayacağım. Bu sefer gelen kahve çekirdeklerini oradan içtikleri ve gördükleri kadarıyla hatırlamaya çalışıyorlar. Kahveleri işte kavurmaya başlıyorlar. Kimisi işte soğuk suyu atıp karıştırıyor. Kimisi sıcak suyu atıp karıştırıyor. Ve bu şekilde doğamayacağım. Haftalar boyunca çeşit çeşit kahve yapılıp Hürrem Sultan'a sunuluyor. Ve Hürrem Sultan en son soğuk suyun içerisine atılan bu çekirdeğin ezilmiş halinin, kavrulmuş halinin yavaş yavaş pişmesiyle oluşan o üzerindeki köpüğü çok beğendiği için bu kahveyi artık isterim der ve saray içerisinde bir kahve kültürü yayılır. O kahve normalde sadece bizde, yani Osmanlı sarayında pişen bir kahve haline geliyor. Diğerleri normalde işte Yemen'de falan mırra halinde, çok acı halde içerken, Hürrem Sultan'ın damak tadına layık olsun diye biraz daha şekerlendirip biraz daha köpüklendirip.
0: Yani aslında şu an içtiğimiz Türk kahvesi formu Hürrem Sultan'ın damak zevkine uyan bir şey olduğu için bizim kültürümüze bu şekilde yetti.
1: Bravo. O yüzden Türk kahvesi zaten. Yoksa Osmanlı'da ya da Türkiye sınırlarında kahve yetişmiyor. Yani kahveyle bizim alakamız yok. Sadece biz bu şekilde pişirdiğimiz Türk kahvesi oluyor. Zaman ilerliyor ve sarayın dışına bizim bu aşçılar, bu çeşnegiller bu kahve tohumlarını çıkarıp evlerine götürme. Yani eşdeğerli tadına baksın diyor. Ve duyuruyor. Saray içerisinde böyle bir şey içecek gelmiş diye. Sonra tüccarlar Yemen'den bu kahveleri getirirler ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde ilk olarak İstanbul'da bir kahvehane açılır. Tabii Hürrem Sultan bunu duyuyor ve çok sinirleniyor. Kanuni bir fermanla kahvehaneleri kapatıyor. Çünkü o Hürrem'e özgü bir içecektir, başkası içemez diye biraz da kinir yapar, müsaade etmez. Zaman geçer tabii ki padişahlar işte 1. Ahmet zamanında, 4. Murat zamanında kahvehaneleri kapatmaya çalışır ama bunun önüne geçemezler. O yüzden Osmanlı Devleti'nden de Avrupa'ya gitmeye başlıyor bu kahve türü. Ve Avrupa'ya gitmiş olduğu tarihte 1 Ekim tarihine denk geliyor tesadüf olarak. Ve dün de dünyada Dünya Kahve Günü olarak kutlanmaya başlandı. Yani aslında yine bu dünyada kutlanan bu Dünya Kahve Günü içerisinde yine farkında olmadan Türklerin de bir izi var. Orada tabii Hürrem'in merakından dolayı.
0: Vay be, bak o Yemen'den Osmanlı'ya doğru yola çıkan ve yolda bu kahveyi pişiren ölen dayımızı anlattın ya hoca. Musa yazmış, diyor ki vay be, demek ki o abimiz tarihteki ilk şehit barista diye mesaj yolluyor. Kahve yolunda. Evet, yani aslında 1500'lü yıllardan bugüne kadar gelen bir hikayesi var Türk kahvesinin. Kahve çekirdeğinin farklı şekilde işlenerek birçok şeyi var. Evet, tüketim yöntemi var ama Türk kahvesi formu, bilmiyorum belki de hani alışkanlığımızdan ötürü mü ama hani birçok kahve tüketim şekliyle kıyaslandığı zaman gerçekten Türk kahvesinin aroması, aromatik olarak ya da içim şekli olarak daha bir keyfi var. Bizde bir de şey var ya, hani manevi olarak da yüklediğimiz anlamı var Türk kahvesine. Yani böyle bir şeydir, eşlikçidir, ondan sonra keyif veren bir şeydir falan. Ne bileyim, Americano'da falan ben onları alamıyorum yani. Oradaki o keyif orada yokmuş gibi geliyor bana.
1: Bir de bence bir zarafeti de var. Çünkü biz yani Türk kahvesini karton bardaklarda değil, o fincan da, yani şekilli şekilli fincanlarda. Evet. Işte. Bence çok bir zarafeti, yani bir kibarlığı da simgeliyor. Hakikaten yani bütün kahveler içerisinde iyi ki de bak Hürrem Sultan'ın damak tadına uyusun diye günümüze kadar gelen bir kültür.
0: Dedesine rahmet Hürrem Sultan'ın sayesinde. Evet, gerçekten. Bir dinleyicim de demiş ki Doğancan hayır, Kadir Hoca yalan söylüyor, Sümbül Ağa buldu kahveyi yazmış. Evet, o bölümü hatırlıyorum. O çarşıda gezerken bu ne böyle diyor, adam da kimse almıyor diyor, oradaki tüccar çok ucuza veriyor, o da alıyor falan. Öyle hani Muhteşem Yüzyıl'da öyle bir sahne
1: zaten
0: vardı.
1: Evet, o hani sarayın kulağına gelmesi lazım bu kahvenin. Onlar da tabii hikaye olarak bu şekilde diziye sokmuşlar. Evet.
0: Güzelmiş hocam, güzel. O zaman herkes, müsait olanlar kendine bir Türk kahvesi koysun bu muhabbetin peşine. Ya, İlk yudumda da Hürrem Sultan'ı analım. Evet, bir şeyden mi?
1: Ya bir şey daha aslında vardı ama anlatmayacağım tabii ki. Çünkü biraz böyle gündemle ilgili bir çok sevdiğim, böyle hakikaten benim kulağıma küfür olan bir kıssa var ama onu Şimdi radyoda anlatmak istemiyorum, biliyorsun bazen böyle hassaslık olduğu için durum. Ben onu o yüzden bugün de kendi sayfamda anlatacağım Doğancan. Bence herkesin o hikayeyi dinleyip kendine bir pay çıkarması gereken ve günüm...
0: Ürün yerleştirme yaptı. Evet, o zaman bu yayında anlatamadı ama ne zaman paylaşacaksın Kadir Hoca?
1: Bugün saat 3-4 gibi paylaşacağım kardeşim.
0: Tamam, 3-4 gibi paylaşacağı o hikayeyi görmek isteyenler Instagram'da Kadir Koç 1 diye bulabilirsiniz. Evet. Bir sayıyla yazacaksınız. Kadir Koç 1 diye bulabilirsiniz. Instagram'dan takip edin. Teşekkürler
1: tamam,
0: hocam.
1: Teşekkür
0: o zaman gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese güzel bir hafta sonu kardeşim. Görüşmek üzere.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Yunanistan'daki Yunan kahvesi olarak geçen de bizim Türk kahvesiyle birebir aynı diye çizen mesaj yollamış. Kız onların neyi farklı ki zaten? Baklava ki, caci ki, falana ki, filana ki. Her şeye naki eklemişler. Önceki ay oradayken yine bir menüye bakıyordum. Ya her şeyin yani Türkçe yazıyor ve sonunda naki. Ve gerçekten çok sahiplenerek bu bizim canım ne münasebet gibi bir tartışma hala devam ediyor. Aman ha aynen kanka yırt kendini senin. Aynen. Tamam sensin Pazar günü KPSS'ye gireceğiz. İyi oldu bu hikayeler. Belki bir şeyler çıkar buralardan da diye Nilay mesaj yollamış. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Her cuma sabah birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Kısa bir aranın hemen ardından telefonlar için 0212 368 62 12 ya da mesaj yollamak için 0531 785 90 80.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından

0: Reklam. Süper FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor. Benim

0: Bir sürü Türk kahvesi fotoğrafı geliyor. Bana kahvesiyle selfie yollayanlar afiyet olsun arkadaşlar. Ben içtim kahvemi yeter. Üst üste iki tane çarpıntı yapıyor benda. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler veriyoruz. 10 saniye.
1: Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

0: problem şudur diyebileceğiniz ne varsa
1: 0212 368 62 12.
0: Benim size tavsiyem de bu şarkıda gizli. Ya.

Çağatay. Arkadaşım yazmış Antalya'dan. Diyor ki Doğancan annemle beraber dinliyorum seni. Bak Doğancan sana mesaj veriyor evlenme diye. Ha bir dakika. Bana mı diyor? Son cümleden anlamadım. Kimin evlenmesini istemiyor annen? Çağatay selamlar.

0: Alo. Alo.
1: Duymuyor beni. Aradığınız zaman telefonu böyle koltuğa falan fırlatıyorsunuz herhalde araba kullanırken, duymuyorsunuz açtığımı. Direkt alıyorum yayına.

0: kim var hattımızda? Alo. Alo. Alo. Ha, kız bir buraya odaklanın artık. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Radyo mu açık? Biri mi konuşuyor orada? Telefon kulakta olsun.
1: Radyo açık. Merhabalar Doğancığım.
0: Merhaba. Radyoyu kapatalım. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kiminle mi görüşüyoruz? Biz muhasebe ekibi olarak bağlanmıştık sizlere. İzmir'de bir devlet hastanesinde muhasebe çalışanlarıyız.
0: Heh, kız tek nefeste söyledin ha. Helal olsun. Adın ne?
1: Adım Tuğba.
0: En kolay soruydu bu. Neye düşündün? Tuğba, peki bugün öneri tavsiye günü nedir acaba?
1: Biz buradan sadece şunu söylemek istiyoruz. İnsanların gerçekten yeteri kadar zor hayatları var. Evet, herkesin hayatı zor ama kimse kimseyi incitmemeli, üzmemeli. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buradan da sağlık çalışanlarına, herkese kolaylıklar diliyorum.
0: Siz böyle ofiste sıkıldınız. Ya biz de arayalım ya dediniz. Aradınız, laf olsun, torba da olsun diye. Yani ne dedin ki sen şimdi? Vay, ne kadar büyük bir buluş ya.
1: Yıllardır bağlanmaya çalışıyorduk. Şimdi rastgele bir bağlanalım dedik.
0: Belli işte, rastgele aradın. İyi tamam. Tuğba, gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese. Günaydın.
0: Zırıldı. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Tabii ki saymıyorum. Bir telefon daha alacağım.

Doğancan, sabah sen yayına başladığında spora başlıyorum. Sen yayını bitirince sporu bitiriyorum. Sayende fit oluyorum demiş Almanya'dan bir dinleyicim. Oha, 3 saat spor mu yapıyorsun?

0: Merak etme Doğancan, 3 saat yapmıyordur çünkü sen 3 saat yayında değilsin yazmış. Aman hiçbir fırsatı kaçırmayın aman. Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Doğancan. Ben Kenan.
0: Hoş geldin Kenan. Ne yapıyorsun? Yoldasın tabii.
1: Evet, trafikteyim.
0: Evet.
1: İnanılmaz kilit.
0: Ne tarafa? Varış noktan nere?
1: Avcılardan iki telliye gidiyorum.
0: İki telli. Oo, Boston Express'e gireceksin daha. Fena. Yani,
1: evet, ufak bir şey yapmanız lazım.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ediyorum Doğancan. Benim ufak bir önerim var.
0: Tabii.
1: Yayının çok güzel, her şeyin on numara ama. Reklamlar çok fazla, inanılmaz derecede kasıyor bizi.
0: Abi şunu düşünsenize, ne güzel bak işte kardeşimize böyle büyük kurumsal firmalar reklam veriyor, değer veriyor. Burada kimse reklam vermeyeydi, ben burada acımdan öleydim, siz daha mı mutlu olacaktınız? Ne olmuş hele? Neydi? Her güzelin bir kusuru var mıydı? Neydi yani? Gülü seven dikenine katlanır hesabı. Ne olmuş yani? Siz de o sırada şey yapın. Ne bileyim, işiniz varsa onu halledin, gelin yani.
1: Ya abi işte çocuk var. Çocuklar okula götürüyorum. İnanılmaz keyif alıyorlar senin muhabbetin.

0: ama işte çok sık reklam girince çocuklar bile yani...
1: Çok sık ya, değil ki. Her saatte 3 tane reklam kuşağımız var. Ve yani ortalama 3 dakika 4 dakika. Ne oldu yani? Ay vay vay. Hay bir de reklam olmayan anlarda sanki ne yapıyoruz?
0: dünyayı kurtarıyoruz.
1: Hey Allah Allah. Ya bir sağ ol. Peki bu muydu? Bu kadar mı önerin?
0: Bu kadar. Benim konum buydu yani.
1: Evet, çok teşekkürler. Sen ne iş yapıyorsun iki tellide? Toptancı mısın?
0: Yok, iki tellide. Ben şu an bir şey almaya gidiyorum. Toptancı değilim. Ben çiğ köfteciyim.
1: Ne alacaksın? Bulgur.
0: Yok, kamp malzemesi alacağım.
1: Ne katkı malzemesi?
0: Kamp.
1: Kamp mı? Ha, alakasız çiğ köfteden.
0: Evet, kendim özel işlerim.
1: Çiğ köfte dükkanın mı var?
0: Evet, çiğ köfte dükkanı işletim.
1: Sana bir şey soracağım ama yemin et doğru cevap ver.
0: Tabii Doğancan, buyurun.
1: Mesela bugün çiğ köfteler bitmedi diyelim ki, akşamdan bayağı da kaldı diyelim, o gün çok satış olmadı. Yarının evet, çiğ köftesiyle karıştırıyor musunuz onu?
0: Yok, karıştırmıyoruz.
1: Yemin
0: ama
1: et.
0: Ertesi güne kullanıyoruz ama dünkü çiğ köfteyi. Çünkü raf ömrü var. 4 gün bir raf ömrü var.
1: Ha, yani karıştırmıyorsun. Onu bitiriyorsun bir sonraki gün. Aynen. Ondan sonra yenisini çıkarıyorsun.
0: En önce dünkünü kullanıyoruz.
1: Anladım. Yani son kullanma tarihi olan ürünleri en öne çekmek gibi bir şey.
0: Tabii ki. Evet. Aynen öyle.
1: 4 gün müdür etsiz bir çiğ köftenin tüketim süresi?
0: Yani 4 gündür dolapta kalması şartıyla.
1: Yani ben valla alıyorum, bitmiyor. 10 gün yiyorum ya. Anladım. Evet. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Ne bu? Doğancan kilosu kaçaymış bir sorsaydın demiş Mustafa. Ne yapacaksın ya? Çiğ köfte piyasasını mı araştıralım istedim? O zaman şimdiki reklamlar az önce yayına bağlanan çiğ köfteci Kenan için geliyor.
6: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası...

0: Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Ne iyi geldi ya. Candan Erçetin'i çok seviyorum. Çok özel bir kadın bence. Yani müzisyenliği, yaptığı işleri falan bir kenara bile bırakacak olsak. Yani çok acayip bir duruşu var. Çok güzel bir enerjisi var.

0: Bu şarkının enerjisiyle acaba bir Sezen Aksu mu çalsam ya peşine birazdan? He? Güzel bir Sezen Aksu'nun eskilerinden ne çalsam? Ne istersiniz? Hadi Sezen Aksu'dan şu şarkıyı çal Doğancan diye. Şimdi yavaş yavaş da programı bitireceğiz. Kasvetli yağmurlu bir hava da varken böyle yavaş bir şeyler de çalabilirim yani. O yüzden önerilerinizi WhatsApp'tan yazın. Ben de son bir telefon daha alalım isterim. Alo.
1: Alo, merhaba Doğancan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Öznur, Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Öznur. Tanıyalım, ne iş hoş yaparsın?
1: Bulduk. Hemşireyim ben.
0: Ha, güzel. Ne, hangi servistesin?
1: Ben acildeyim.
0: Acilde, üf. En evet. Böyle hem meşakkatli hem de sürprizli alan değil mi?
1: Evet, evet, evet.
0: Aynen neler öyle. Neler görüyorsunuz. Ama sen çoğunlukla tabii orada işte damar yolu açılımı vesaire falan o işlere koşturuyorsun.
1: Aynen, tansiyon ölçümü, ateş, damar yol açılması.
0: Var mı başına gelen enteresan bir olay? Bir gün bir hasta geldi şöyle bir şey yaşadık diye anlatabileceğin.
1: Ay şu an böyle bir sonra çok heyecanlandım.
0: Yani komik bir olay diyeyim. Ulan nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya? Dedirten bir şey yok mu?
1: Ay şu an gelmedi aklıma, çok heyecanlandım. Ben daha çok bir şeye odaklandım da çünkü o yüzden.
0: Peki öneri günü bugün nedir acaba önerin?
1: Öneri günüm iş yerindeki arkadaşlardan asla dost olmuyor. Bence onlara kesinlikle çok önemli sırlarımızı, işleriyle ilgili o yapacağımız yorumlarda bence dikkatli olmalıyız.
0: Size koz olarak kullanabilir kendi hayrı için diyorsun.
1: Evet, çünkü sonradan aynen bunlar dönüp dolaşıp bizim ayağımıza tuzak oluyor.
0: Evet, ama beş parmağın beşi de bir değil. Tabii her iş yerinde herkes kötüdür diye bir şey yok. Ama genel olarak tabii eğer bir rekabet varsa ve ne yazık ki karakteri tam oturmamış biri ise bu yollara girebiliyor. Doğru söylüyorsun.
1: Evet.
0: İhtimaller
1: evet.
0: Fazla yani.
1: Evet yani yorum bile yapsan acaba şöyle oldum böyle oldum.
0: Sana ne ettiler, sen onu söyle. Senin lafını gittiler, senin sorumluluğuna mı taşıdılar?
1: Evet aynen öyle.
0: Sonra ne oldu, bir şey oldu mu? Yok, gerginlik yaşandı yok yere.
1: Yani ben söyledim tabii, inanan inanır, inanmayan inanmaz, kendi bilir diye ben anlattım. Tabii sonra çoğunluk bana inandı. Yani o kişiyi de arama mesafe koydum. Olay o şekilde kapandı.
0: Geçmiş olsun bacım diyor ve evet, sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Herkese mutlu, güzel, günaydınlar.
0: Günaydın. Çok fazla Sezen Aksu isteği görüyorum şu anda. Böyle yavaş bir şarkı çalmak istiyorum. Ay yazdığınızın hepsi güzel de iki tanesine çok yükseldim. Çoğunlukla gelen önerilerden bu arada ama galiba şunu seçeceğim. Haydi açın radyonun sesini, hep beraber tribe girelim. Sarı Odalar. Murat Anmungan imzalı bir şarkıydı yanlış hatırlamıyorsam bu. Ya yok abi artık böyle şarkılar. Arkadaşlar yakın.

0: yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Murat Anmunga'nın da galiba bu şarkı dedim az önce. Değil. Eskidendi, çok eskiden diye bir şarkısı var. Onu da çok seviyorum. Onun da klibi yine yanlış hatırlamıyorsam Kars'ta çekilmişti. Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiliyor. Kars'taki o tarihi Rus mimarilerinin önünde çok güzel bir klibi vardı o şarkının da. Murat Anmunga'nın yazdığı Sezen Aksu şarkısı oydu. Bu doğrudan söz müzik Sezen Aksu. İyi geldi değil mi hepimize? Doğancan, böyle şarkılar niye yok? Çünkü artık böyle aşk yaşayan yok demiş. Doğru. Günümüzde biraz daha şey değil mi?
1: Toz pembe, düşlerle, kafayı boğ. Beni de yüzünü uğraştırma, yok sen gidin gidin uğraştırma.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Reklam. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Vallahi bu haftayı da böylece bitirmiş olduk. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü yeni güne, yeni haftaya yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Podcast bölümünden ya da dileyenler bu yayının özet bir hali akşam size yine Süper FM'de eşlik edecek. Saat 6 ile 7 arası Süper FM'de yine bugünün tekrarını dinleyebileceğiniz gibi son olarak beni de Instagram'dan Doğan Can yazınca bulabilirsiniz. Giderken de yine az evvelki şarkı uslubunda bir şarkı seçtim size. Bu isim de bir Sezen Aksu öğrencisi. Pazartesi sabah tekrar görüşünceye dek şimdilik alasmaladık. Yine tat yüreğim.

0: Gümrün Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Süper FM.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü arttırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
3: Tolga Gündüz.

Bizim gibi radyo televizyon sunucuları için gerçekten de göz yaşartıcı bir haber. Çünkü uzun zamandır böyle mevkileri hiçbir radyocu da televizyoncu da göremiyorduk. Bakın, Uganda'nın 31 yıllık çocuk kralı Oyo'nun vefatının ardından Kraliyet Sarayı karışmış Uganda'da. Gizemli bir varisin varlığına dair iddialar ve kraliçe annenin itirazları gölgesinde toplanan klan meclisi 21 yıllık televizyon sunucusu ve gazeteci Prens Kyonongmo'yu Toro Krallığı'nın yeni hükümdarı seçmiş. Bu bizim için de bir gelişme ya. Bak, adam sunucuymuş, televizyon sunucusu hükümdar olmuş. Olur mu ya bizde de? Lütfen olsun. Bir de bana denk gelirsen lütfen, artık yeter ya.

Hiçbir zaman yasakçı biri olmadım kendi adıma. Ama bazı yasaklar var ki gençleri ve çocukları korumak için gerçekten gerekli. Çünkü öyle gözümüze sokularak satışlar yapılıyor ki bazen kaçamıyorsunuz. Bununla ilgili bir haber var. Çok da desteklediğim bir haber. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı belirtilen taslakta bir taslak var. 2015 sonrası doğanlara yaşam boyu tütün ürünü satılmaması ve slim sigaraların piyasadan kaldırılması tartışılıyormuş. AKP'li milletvekillerinin örnek gösterdiği Birleşik Krallık'ta ise 2009 ve sonrasında doğanlara yönelik satış yasağı yasalaşmış. İngiltere bunu başlatmış yani. Uygulamanın 2027'de başlaması öngörülüyormuş. Ben dediğim gibi yasakçı zihniyetli biri değilim ama çocukları gençleri korumak için de bunu düzenlemenin mutlaka özellikle sigara ve alkol üzerinde yapılması gerektiğini düşünüyorum.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
3: Ön dizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Zamanınız olan banka kartlarını ne yapıyorsunuz? Hepimiz birazcık da böyle çekinerek, korkarak kesiyoruz değil mi? Birçok kişi kesiyor. Ama kesmemek lazımmış. Neden? Süresi dolan banka kartlarının makasla kesilmesi, ki ben onu kıymık kıymık yaparım bir yerden başıma bir şey gelmesin diye. Lityum piller nedeniyle içinde pil varmış. Ben de yeni öğrendim. Zehirli gaz salımına ve bünyesindeki değerli metallerin israfına yol açıyormuş. Değerli metal? Uzmanlar kartların bütün halde geri dönüşme verilmesi yönünde uyarı yapmış. Zaten hani o bizim birazcık da manasız bir korkumuz. Çünkü zamanı dolmuş, kullanılamıyor. Yeni kartınız geldiyse hemen gerçekten dönüşme verebilirsiniz. Ama dediğim gibi birçoğumuz onu makasla canını okuyoruz. Ben sana ne faiz ödedim ulan diye. O yüzden yapmamak gerekiyormuş, haberiniz olsun.

sanatı genelde sanatçının içinden gelen ve bununla birlikte kendisinin dönüşü olan, yani satıldığında ciddi paralar elde edilen bir şey olarak biliyoruz. Yani sadece o romantizm değil bu, hani ben burada işte doğanın bilmemesini, sadece öyle değil, ciddi şekilde de ülkelere ihraç edilerek, başka ülkelere ihraç edilerek kazanç getiren bir şey olduğunu biliyoruz. Dünya genelinde resim ve çizim ihracatının değeri 2025'te 21.2 milyar dolara ulaşmış. 21.2 milyar dolar. Bir önceki seneye göre %4.2 artış olmuş. Amerika liderliğini burada da bırakmamış. 7.2 milyar dolarlık başka ülkelere satış yapmış. Hong Kong 4.5 milyar dolarlık satış yapmış. Yazık, Kanada 124 milyon. Ama dolar, yani hani düz bir şey değil. 124 milyon dolar da onlar satış yapmışlar. Yani çizim gerçekten ülkeye bayağı bir girdi yapacak bir durummuş aslında böyle baktığınızda.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yüzünden savaşın çehresi değişti. Farkındasınız değil mi? Yani bir yerden bir drone kalkıyor, bir yeri vuruyor adam ekranda gördükleriyle falan filan. Çok acayip bir yere gitti. Bu da dünyada drone satış alışlarının çok fazla olmasına sebep olmuş. Dünyada Ukrayna 8664 adetle %51'ini almış dronların, bu silahlı dronların. Rusya'da 6720 taneyle %39.9'unu almış. Yani bu savaşı niye bitirmek istesinler ki? Yani herkes birbirine oyuncak gibi drone satmıyor mu? Bitirmek istemezler tabii. Mis gibi. Bir taraf satıyor, bir taraf alıyor. Savaş devam ediyor yıllardır. Bir bakış.

0: Konuşma.
1: Acayip bir oran vereceğim şimdi size. Avrupa Birliği'nde çevrim içi alışveriş yapanların 1/3'ünden fazlası, yani %35.4'ü bir web sitesi veya uygulama üzerinde alışveriş yaparken en az bir sorunla karşılaştığını belirtmiş. Online alışverişte de muazzam bir dolandırıcılık varmış. Avrupa Birliği'nde Macaristan 1 numara gözüküyor bu konuda. 9.13 ile ciddi oran. Türkiye'de de var listede ama Norveç, İspanya, Çekya, Fransa, Hollanda ve Türkiye gözüküyor. Türkiye 4.98 ile sorun yaşamada ya da dolandırıcılıkla karşılaşmada 7. sıradaymış. Bu oran bizde de çok yüksek.

Yine bir oran vereceğim. Eurostat verilerine göre ABD 10 veya daha fazla çalışanı bulunan işletmelerin sosyal medya kullanım oranı 2023'te %61'miş. 2025'te %63.6'ya yükselmiş. Yani mutlaka şeyde bulunmak istiyor insanlar. Sosyal medyadaki ulaşılabilsin, kendilerine mesaj atılabilsin. Çok normal. Bu ülkeler arasında en yüksek oran %88.2 ile Malta'ymış. Ben Türkiye'dir diye düşündüm. Gerçekten öyle düşündüm. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nin çok altında ortalamada. 28. sırada yer alıyor. Ama bizde böyle koca ağzına pilav sokan, ne bileyim, pilavcı bile sosyal medya açmakla kalmıyor. Bir de bununla ünlü oluyor bir süre. Bir süre sonra bitiyor. Ama oluyor. Yani bir yerden yakıyor. Her işletmenin neredeyse bizde şeyi var. Ben oranı daha çok yüksek beklerdim.

0: Japonya'dan bir haber. Tsukuba Üniversitesi'nde sinir bilimciler...
1: Sinir bilimciler hepsi gergin değil mi?
0: Bırak şunu elindekini. Lamel mi o?
1: Hepsi gergin.
0: 24 sağlıklı genç koşu bandında saatte ortalama 3 ile 6 kilometre gibi düşük bir hızla 10 dakika boyunca koşturuyorlar. Katılımcıların nabzı dakikada 104 ile 107 atım bandında kalırken beyin yüzeyindeki oksijenli kan seviyeleri özel algılayıcı başlıklarla takip ediliyor. Bunun sonucunda dikkat, otokontrol ve duygu durumunun geliştiği söyleniyor. Bunun oluşmasındaki en büyük sebep de koşarken başınız bir arkaya bir arkaya oluyor ya. O ritmik baş hareketi beyni mekanik olarak uyarıp daha canlı, daha böyle biraz önce dediğim gibi otokontrol ve duygu durumunu geliştirip dikkatinizi arttırıyormuş. Güzel. 10 dakika koşulabilir ya.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
2: Yeşilay.
3: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Tolga Gündüz'le

İngiltere'de bir sağlık projesi çerçevesinde 96 bin kişinin uyku verileri incelenmiş. Hem de 9 yıl boyunca takip edilmiş. Buna göre yeni bir araştırma rüyaların görüldüğü REM uykusunda geçirilen sürenin uzamasının Parkinson ve demans başta olmak üzere 83 kronik hastalık riskini önemli ölçüde düşürdüğünü göstermiş bu araştırma. Yani bu derin uykuya ne kadar erken ve uzun dalarsanız bu hastalıklar, Parkinson ve demans başta olmak üzere 83 kronik hastalık daha sizden uzak duruyormuş. Uyku önemli, önemli. Bana...

duyduğum en güzel fikirlerden bir tanesi bu. Akşam eve geldiniz, yemeği yediniz böyle saat 6.30-7 civarı. Sonra televizyonun karşısına geçtiniz, göbeği kaşıya kaşıya. Böyle televizyon izlemeye başladınız. Daha yemekten kalkalı bir saat olmuş. Falan diye böyle o dürtme his, anladınız değil mi o dürtme hissini? Sonra gittiniz, dolabın kapağını açtınız, bir baktınız. Benim evimdeki gibi eğer abur cubur dolu bir dolabınız varsa onu açtınız falan. Ya yesem mi acaba falan derken bir şey aldınız. Bu hissiyat geldiğinde sebebi şuymuş. Eve geldiniz, rahatladınız, vücudunuz dopamin salgılıyormuş. Mutlusunuz artık yani. Evimdeyim, pijamam. Dizleri böyle kapak, lağım kapağı gibi olmuş giymekten pijamaların. Rahatsınız yani. O yüzden beyin ödüllendirilmek istiyormuş ve bu abur cubur isteği oradan geliyormuş. Ya tatlı ya tuzlu. Peki ne yapmak gerekiyormuş biliyor musunuz? Hemen diyorlar dişlerinizi fırçalayacaksınız. Dişinizi fırçalarsanız zaten oradaki tat dokunuz değişiyormuş. Bir de diş macunun içerisindeki o tatlılık hissi sizi mutlu edeceğinden beynin dopamin ödülünü veriyormuşsunuz. Güzel ha. Bir de dişler de temizleniyor. Mis gibi.

yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle tanışıyoruz. Onlardan bir tanesi de WhatsApp üzerinden ortaya çıkmış. Nasıl eriştikleri henüz bilinmiyor ama eski konuşmalarınızdan tanıdıklarınıza sizin yazdığınız mesajları başka numara üzerinden gönderip karşı taraftan para istiyorlarmış. Yani daha önceki geçmişteki yazışmalarınızı buluyorlar ve nasıl buluyorlarsa hani uçtanınca öyle yazıyor ya. Ve o konuşmalar üzerinden farklı bir numara. Abi ben bilmem ki benim birazcık paraya ihtiyacım var, bana şu iyi bana gönderir misin diyorlar. Eğer sen de yersen bu durumu gönderiyorsun, dolandırılıyorsun. Bana bir arkadaşım yıllar evvel yazmıştı ama o kadar donuk yazmıştı ki ben de hiç tanımadığım birinden geliyor gibi. İsmi kayıtlı çocuğun. Dedim bir şey yazmadım, çocuğu aradım. Dedim ki ya dedim dolandırıcılar bak senin numarayı şey yapıyor. Yok abi ben istedim dedi. Çok utanmıştım. Ama siz yine de göndermeyin. Benim gibi yapın. Ben...

0: yok. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende.

sinema, dizi, film böyle hani çok etkili değil mi insanlar üzerinde? Kahramanlar yaratıyoruz gözlerimizin önünde falan filan. Ama gerçek hayatları bambaşka bu insanların. Aslında bizimkilere çok yakın yaşıyorlar. Hollywood'un, niye söyleyeceğim bunu? Hollywood'un ünlü eski çifti Angelina, Brangelina'ydı onlar biliyorsunuz. Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızları Zahara, Marley, Jolie mahkeme kararıyla yasal olarak babasının soyadını bırakmış. Ya babam Brad Pitt. Kardeşleri Siloh ve Maddox'un ardından benzer adımı atan Zahra, Pitt soyadını sildiren üçüncü çocuk oldu. Lan bunların kaç çocuğu var ya? Ama olur. Neyse, tamam. Ama burada bir gariplik var. Mesela Angelina Jolie'nin o çizdiği büyük karakter rolünün arkasında bence fişlikçi bir kadın var. Ailenin kötü yengesi mesela, akrabası olsan karıştırır. Böyle var insanlar öyle. Benim tanıdığım da var. Ya bak, onu babanın böyle yapmamız lazım falan diye. Ya bırak dursun. Jolie Pitt. Ne güzel soyadı. Allah Allah, fişfikçi. Hakikaten öyle ya. Tam öyleymiş yani.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga

Bu programın en büyük özelliğini biliyorsunuz artık, defalarca söyledim. Ortamlarda satabileceğiniz bilgileri çok veriyoruz burada. Mesela onlardan bir tanesi. Sohbet bitti, manita yanınızda. Anladın mı? Etkileyici bir, derin bir bilgi, entelektüel bir bilgi vereceksiniz. Bu program, o şaşırtacaksınız onu. Vay diyecek, benim manitaya bak ne kadar akıllı falan. Onunla ilgili bir şey. NASA astronotu Don Petty, son, bu da Bon Appetit, son 23 yılda uzayda yaklaşık 600 gün geçirmiş. Adam bayağı oralı artık, uzaylı. 600 gün geçirirken sürekli geceleri dünyayı fotoğraflamış, dönerken dünyanın etrafında. Ve fark etmiş ki geçirdiği 10-12 yıl içerisinde aralıklarla insanlar sarı ışıktan beyaz ışığa, yani LED ışığa dönmüş. Bunun da fotoğrafları var. Yani beyaz ışıkta, ne bileyim, gece kullanmak, sarı ışık güzeldir, loştur, romantiktir falan. Sırf az elektrik parası vereceğiz diye bak, romantizmden vazgeçmişsin. Sarı ışığın romantizminden vazgeçmişsin. Bu çıkarımı da kimse yapmaz başka. Hakikaten öyle, az para vereceğiz diye.

kaldım. AYM'den milyonları ilgilendiren karar resmi gazetede yayınlandı. Birçok kişinin derdiydi hakikaten bu. Çünkü başka hayatlar kuruluyor ve artık hiç beraber olmayacağım birine ya da birilerine, fazla da olabilir, süresiz nafaka verme durumun var. Ha, çocuğun varsa bu değişir mi? Evet, değişir tabii ki. Destek olmalısın ama. Peki bu resmi gazetede yayınlandıktan sonra ne olacakmış? Hemen söyleyeyim. 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecekmiş karar. Peki pat diye sen nafakayı kesecek misin? Hayır. Anayasanın 153. maddesinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği hükme bağlanıyormuş. Yani dolayısıyla bir dava daha açacaksın, hop. Zannediyorum oradan biraz daha ödemek zorunda kalarak nafakadan kurtulabilirsin. Evet. Hakikaten öyle gözüküyor.

0: olmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
2: Efendi. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Efendim o iş bende devam ediyor. Size bir hatırlatma yapmak isterim hemen. Karnavalı biliyorsunuzdur. Biliyoruz. Yuhu artık. Dünya biliyor karnavalı. Karnavalı bilmeyenler vardır diye ben hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer Süper FM dinliyorsanız zaten müziği seviyorsunuz demektir. Karnavalın içerisinde 5 tane ulusal radyo var. Onlarca her keyfe, her modunuza uygun dijital radyo var. Bunun dışında da Türkiye'nin en sevdiği podcastleri yine Karnaval uygulamasında ya da karnaval.com'da bulabiliyorsunuz. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. İsterseniz üye oluyorsunuz ve sizlere gelen bilgilendirmelerle konser biletleri, bisikletler, bir sürü hediye kazanabiliyorsunuz. Niye? Biz sizi seviyoruz. Dediğim gibi hiçbir ücret ödemeden ve yüksek kalitedeki sese sahip olmak için Karnaval uygulamasını indiriyorsunuz ya da karnaval.com'a giriyorsunuz.

Size de oluyor mu böyle sürekli yaptığınız şeyleri aa acaba yapmış mıydım ya diye düşünüyorsun bir süre sonra. Yani bununla ilgili psikolojik bir durum varmış. Kapıyı kilitlemek, ışıkları kapatmak, ne bileyim ocağı kapatmamak ya da kapatmak ya da arabayı kilitlemek. Bunlar her gün defalarca yaptığımız rutin işler olduğundan beyin bir önceki anıyla bunu karıştırabiliyormuş. Ocak? En çok da ütü değil mi? Ütüyü bırakma. Beyin bir önceki şeyle bunu hafızayla karıştırdığı için de siz kandırılıyormuş gibi oluyormuşsunuz. Beyin çünkü bunu bir sefer kapattığını kaydedince o gün için aynı anı mıydı ya? Bugün mü kapattıydım lan? Falan oluyormuşsunuz. Ve o ya kilitlemediysem ya fişten çekmediysem durumu oluşuyormuş. Mesela Amerika'da polisler silahlarıyla ateş ettikten sonra eğitim sırasında şarjörün boşalmasının ardından tekrar ağzına verirlermiş mermiyi ve başka bir yere baktıktan sonra tekrar silahın içine bakarlarmış. Neden? Çünkü o anda daha önce 40 kere yaptığınız bir şekilde mermiyi orada görememe durumunuz olurmuş. Başka bir yere bakıp silaha baktığınızda o merminin orada olup olmadığını görürmüşsünüz. Yani o hafızadan bir anda çıkmakta fayda varmış. Güzel örnek verdim ha. Aferin ha bana. Bravo.

için önemli günlerde zannediyoruz ki bütün Türkiye için ya da bütün insanlık için önemli bir gün. Mesela evleniyorlar, bir konvoy yapıyorlar. Ya bana ne arkadaşım, sen ne yapacaksan? Ben niye o konvoyun arasında kalıyorum ki? Mesela Burdur'da buna benzer bir olay yaşanmış. Kız isteme merasimi sırasında meşale yakılması ve havai fişek atılması başlanıyor. Bayağı patır kütür her yer. Kız istiyorsun, dur bir dakika ya, düğünde ne yapacaksın, bizi mi yakacaksın? Dur, bu ne heyecan ya? Allah Allah. Havai fişek atıyorlar, çatır çutur bütün Burdur'un şeyiyle oynuyorlar, sinirleriyle oynuyorlar. Sonra ne oluyor? Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan işlem başlatılıyor haklarında. Ya muhtemelen para cezasıyla bunu şey yapabilirler. Ama o saatte hastası mı var birinin? Birini rahatsız mı ederim? Birinin canını mı yakarım? Birinin tarlasını mı yakarım? Diye düşünmeden havai fişek atarsan hakkında da soruşturma başlatılır.

adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Global Citizen Solutions'ın böyle birileri varmış. Bunlar da toplanıp kendilerine böyle havalı bir isim bulup araştırma yapıyorlar. 48 ülke arasında bir araştırma yapmışlar. Vergi avantajında dünya sıralamasını çıkarmışlar. Ve bir numaradaki ülke Birleşik Arap Emirlikleri olmuş. Ama bunu çıkarırken vergi yükü, vergi sistemi ve yatırım yoluyla oturum veya vatandaşlık imkanlarının değerlendirilmesi. Bizim için değil yani. Ya mesela Birleşik Arap Emirlikleri vergi avantajı puanı %82.7'ymiş. Acayip vergide avantajlıymış. Türkiye 24. sırada yer almış 48 ülke arasında. Hani, ama dediğim gibi nasıl oluyor bu? Eğer vatandaşlık alırsanız yani. Bizim için değil çünkü biz bir araba alırken iki arabada böyle. O yüzden hani vatandaş olacaklar. Türkçe biliyorlarsa benim bu anonsumdan faydalanabilirler.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam.
1: 1940'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatça Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: inanan olur.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, ben öğretmenlik yaptığım yıllarda doğuda bir kız vardı. Durumları çok kötü bu kızın. Üniversiteyi kazandı, İzmir'e gidecekti. Ben de oraları biliyorum diye eşlik edebileceğimi söyledim. Yola çıktık. Bu arada kim yazmış bunu? Zeynep. O zaman otobüs parası 100 liraydı. Verdik ama fark ettim ki kızda başka para yok. Bende de sadece bilet parasına yetecek kadar var. 100 lira. Bu kıza harçlık diye verdim. Geri döneceğim. Dolmuştayım ama para yok. Kara kara düşünürken arkadan bir amca 100 lira uzattı. Al kızım, lazım olur dedi. Ben de onu bilet parası yaptım tekrar ve kime anlatsam Hızır gelmiş diyorlar. Kız yok, adam görmüş sizin elinizde avucunuzdaki parayı, yazık demiş, öğrenci bu kızlar, destek olayım demiş. Her tuttuğunuza da Hızır demeyin. Hızır öyle bir şey değil bence yani. Babamın başına gelen bir olay. Annesinin evinde yatır olduğu söylenmişti annesi tarafından. Yatırın bulunduğu bölgeye gidilmemesi gerektiği de tembihlenmişti çocukken. Babam çocukken bir gece tuvalet için kalkıyor ve uyku sersemiyle o bölgede tuvaletini yapıyor. Bu sırada babama birisi kırbaçla vuruyor. Babam kardeşlerinin şaka yaptığını zannederek kim vurdu lan bana diye soruyor. Yaşlı bir dede, bir daha buraya işeme deyip ortadan kayboldu. Bunu söylüyor. Vurulduğu yer bir hafta kızarık kalmış. Babamın göbeğinin orada da hala büyük bir iz vardır diye Ankara'dan Gizem mesaj yollamış. Nasıl ya? Dede bir daha işeme mi dedi? Doğan Can, merhabalar. Sana da musallat edelim isteriz. Doğum yılı bir de anne adı alabilir miyiz demiş Hüseyin. Aşk olsun. Bak, İsveç'ten Yasemin diyor ki, kardeşim rüyasında arabayla işe giderken keskin bir viraj geliyor ve virajı içten alıyor. Ve tam o döndüğü esnada beyaz bir kamyonla çarpışıyor rüyasında ve uyanıyor. Aynı gün işe giderken aynı viraja gelince aklına o rüya geliyor ve virajı içten değil dıştan yavaş yavaş alıyor ve tam o virajdayken beyaz bir kamyon geliyor karşısından. Görüyor musun? Bak. Ya. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: İsmim Metin.
1: Hoş geldin Metin, değil mi?
2: Evet, Ankara'dan.
1: Selamlar Metin 2. Neredesin? Aleyküm. Yoldasın, selam. İşe mi gidiyorsun?
2: Şu an işe geldim, sizi aradım.
1: Güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
2: Elektrikçiyim.
1: Güzel. Sohbetine de doyum olmuyor. Kelime gelme. Sanki form ya dolduruyoruz ya.
2: Patronumuz bir olay deyince direkt arayayım dedim.
1: Ha tamam. O zaman mevzuya gelelim. Ne geldi ya başına?
2: Bende olay çok. 17-18 yaşlarındayız. 3 arkadaşız. Bizim mahallede yeni bir okul yapıldı. Birlikte okulun oraya gidip orada oturak dedik böyle arkadaşlarla.
1: Evet.
2: Okula böyle 200-300 metre kaldı. Yaklaştıkça bir ses geliyor böyle dın dın dın dın dın. Ya değişik sesler geliyor böyle. Okul zaten bitmemiş durumda. Yani elektriği falan bağlanmamış durumda. Yaklaştıkça kapılar açılıp kapanıyor, camlar açılıp kapanıyor. Ya biz yaklaştıkça ses artıyor. Bu olaylar da artıyor. Ya biz de biraz daha ilerledik. Her şeyi daha şiddetlemeye başladı. Rüzgar.
1: Siz de daha ne gidiyorsunuz? Geri dönsenize ya.
2: Genciz. O gençliğin verdiği şeyler.
1: Doğru,
2: merak ediyoruz,
1: evet.
2: Ne oluyor acaba diye.
1: Genci bunu diyorum da yani saçma sapan hepimizin türlü böyle geceleri toplanıp karanlıkta mum ışığında bir şeyler çağırmışlığı vardır diye tahmin ediyorum.
2: Aynen. Neyse biraz daha yaklaştık. Bu şeyle şiddetlenince biz oradan nasıl kaçtığımızı bilemiyoruz yani 3 kişiyiz. Oradan topuklayarak kaçtık. Bu hikayemin biri.
1: Bir dakika.
2: Diğer hikaye...
1: Bir dakika ya. Ne oldu ki şimdi? Hayır. Yani belki orada cereyan yapıyor. Arkada camlar açık bilmem
2: ne. Cereyanlık bir şey değil. Şimdi okulun kapısı ve okul tamamen bitmemiş durumda. Okulun kapısı açılıp kapanıyor. Camları açılıp kapanıyor. Bir de ses var. Melodu var. Dın dın dın dın dın. Saat gece bir...
1: Tamam, usta içeridedir. Telefonu çalıyordur.
2: Vallahi telefon böyle... O saatte çalışana kadar gelecek bir ses değil.
1: Ay aman üstü Metin, çok uyduruktu. Neyse diğeri.
2: Yok al, uyduruk değil.
1: Tamam diğeri.
2: Diğeri de yine arkadaşlarla bizim dağlık alan bu dediğimiz yer. Orada oturuyoruz saat gece 1 civarı falan gibi. Yani bir şeyler yapıyoruz. Böyle yanımıza çarşaflı biri geldi. Hemen bizim 200 metre veya 100 metre ilerimizde çarşaflı bir kadın geldi, oturuyor. Kafasını sallıyor sadece. Kafasını sallıyor, kafasını sallıyor, orada oturuyor sadece.
3: Tamam.
2: Ya biz de dedik ki acaba bir derdi mi var, bir şey mi var diye yanına doğru gittik. Biz gittik, hiç ses etmiyor, sadece kafasını sallıyor.
3: Tamam.
2: Ondan sonra tekrar bu tarafa doğru geldiğimizde, döndüğümüzde kadın yoktu ortada. Ya bu tip olaylar daha da var da çocuklar dinliyor bu saatte. Diğer dediğim olayı da anlatamam yani.
3: Üf, o kadar merak etmiyoruz ki.
1: İyi peki Metin, sağ ol, teşekkürler. Dükkanın önünü kapattığın için. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
3: Günaydın. Yankı Beycim yazmış, diyor ki şu an çocuğa şaka yaptığını anlatmaya çalışıyorum yaklaşık 15 dakikadır. Yo, bunların hepsi gerçek. Kim dedi şaka olduğunu? Vallahi bunlar ne ki, daha hiçbir şey anlatılmadı. Ben inanıyorum yayın bitene kadar çok bombastik hikayeler duyacağız. Doğan Can yeni doğum yapmıştım. Bebeğim odamızda, beşiğinde uyuttum. Sonrasında da ben de ışığı kapattım ve yattım. Bir ara birinin sana baktığını hissedersin. Sonra bir gözünü açarsın ya. Gözümü açtım, bebeğimin başında siyah kukuletalı bir şeyin bebeğimin başında durduğunu gördüm. Göz göze geldik ve benim onu gördüğümü fark edince puf dedi, kayboldu. Çok korkmuştum ve yalnızdım da. O günden sonra yalnız kalamadım hiçbir zaman. 26 sene öncesinin hikayesi bu demiş Melike.
1: Ancak her şeye o kadar alıştırdılar ki cin dürtse hissetmeyiz bile demiş. Oğuzhan doğru.
3: Yok, yine de biz öyle bir talepte bulunmayalım Oğuzhan. Sen ölmeyi bayılmak zannettin galiba bir an, ben de doğru dedim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

Reklam. Süper FM. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Bu hayatta önce kendin, sonrası sonra diye Nail mesaj yollamış İstanbul'dan. Doğru, bencillikse bencillik. Size en büyük tavsiyem enerjinizi yüksek tutmak için tartışmadan, kaostan uzak durun ve pozitif olun demiş. Zehra, sen olabiliyorsan sana helal olsun ya. Bu gündem içinde, bu etraftaki yılanlar, timsahlar, Bizans oyunları içinde mümkün mü? Yani sadece özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar bile araba kullanırken bile insanın sinir katsayısı arşa çıkıyor. Ertuğrul diyor ki araç alım satımında sizi arayıp her dediğinize evet deyip kapora vereyim anlaşalım diyen, sonra noterden gönderelim diyen dolandırıcılar var. Uzak durun, noterde kapora diye bir şey yok. Bu şekilde çok dolandırıcılık yaşanıyor bu dönem diye Ertuğrul yazmış. Kaporayı veriyor, notere gidelim halledelim yollayayım parayı diyor. Ama artık o sistemler değişti diye biliyorum ya, yani noterde de bunun ama tabii orada başta bir manipülasyon varsa karşı tarafta, noter o işlem yapılırken tasdik işleminde ödemenizi aldınız mı diye soruyor, orada almadığın halde aldım aldım diyorsun çünkü adam seni işlemiş bir şekilde. Ya bir arkadaşım anlatmıştı, dinliyordur belki Görkem. Bunu daha sonrasında başka bir arkadaşımdan daha duydum. Demek ki bu ara böyle bir yöntem var, şunu da söyleyeyim. Kendi araba alırken değil, arabanızı satarken diyelim ki İstanbul içinde işte arabanızı işte birisi arıyor almak için. Diyor ki abi diyor ben şuradayım yakınsan gelebilir misin diyor. Arabayı görsek ve ben de hani çok beğendim arabayı, alırım muhtemelen, hemen hızlıca bir kontrol edelim falan diyor. Gidiyorsun, ondan sonra arıyorsun dediği noktaya geldiğinde. Geldim ben, neredesiniz diyor. O diyor ki bak köşede uydurum siyah kapşonlu bir tane arkadaşım var diyor. Sen ona arabayı ver, o park etsin arabayı, ofisin bir üst katta. Buyur gel bir çay içelim, sonra inip bakalım arabaya diyor. Sen arabayı o çocuğa verdiğin an birinci kata çıkıyorsun. Ne öyle bir adam var, ne öyle bir tüken. Araba gitti, El Fatiha. Veled dalin amin. O yüzden bu gibi şeytanlıklar da yapılıyor bu ara. Bunları da çok duyuyorum. Alo.
3: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Ceyhun Türk Yılmaz, Doğancam.
2: Hoş geldin Ceyhun, değil mi?
3: Evet doğru Ceyhun.
2: Nereden arıyorsun Ceyhun?
3: İstanbul Bahçelievler.
2: Ne iş yaparsın?
3: Klasik muhasebe.
2: O zaman kolaylıklar diliyorum. Ceyhun sesin çok uzak geliyor. Araç kiti, hoparlör neyse onu normale çevirsen daha iyi olur. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı nedir acaba önerin?
3: Doğancan yaklaşık 3-4 ay önce Kıbrıs'taydım. Bu İstanbul trafiği var, orada da trafik var ama fakat hiçbir türlü orada bir kere kornaya basıldığını görmedim İstanbul trafiğinde.
2: Evet.
3: Kornaya basmadan da ilerlemiyoruz.
2: Evet, Kıbrıs'ın bir de yolları İstanbul'daki görece E5'e teme göre öyle geniş geniş değil, birçok yerde tek şerit gidiyorsun hatta.
3: Çok herkes çok saygılı, çok, ama bizde hiç öyle, zaten yaşadığımız biliyorsunuz günlerde çok sıkıntılı günler, hem ekonomi hem normal günler sıkıntılı. Bir de kornaya basıyoruz, insanlar daha çok agresif oluyor. Ben insanlardan kornalara böyle gereksiz yere basmalarını istemiyorum.
2: Ama işte hep gerekli anlarda bas. Yani gerektiren çok an yaşatıyor birçok sürücü bir yandan da. Yani evet. Sen delirmiyor musun mesela? Bakıyorsun adam yola bakmadığı için telefonla oynuyor bilmem ne falan. Evet. Ya da herkeste aynı pratiklik ya da işte sonuç itibariyle araba kullanmak da bir matematik zekası istiyor ya. Yani bunu söyleyecek evet. En son kişiyim ama araba kullanırken iyiyimdir matematikte. Hani o hesap kitabı yapamadığı için arkadaki insanlara da sirayet ediyor onun o kabiliyetsizliğini, yazık ki. Deliriyor aynen arkadaki doğru. De sonra zaaat diye basıyor kornaya.
3: Evet Doğancan. Doğancan bir de senin şu an yayında bağlamamızın tek böyle güzel sebebi kızımdır. Evet. Kaç günlerden beri baba arayalım ve her gün arıyoruz okul yolunda. Ceren bu sebep oldu.
4: Çok seversin.
3: Çok seni.

0: Abicim kusura bakma, adamlar lay lay lom araba kullanıyor, ne yapacak?
1: Diye Hamit yazmış. Ne? Çocuğa unutamayacağı bir hatıra bıraktın. Telefonu kapatınca bana niye eşek dedi diyecek kesin babasına demiş durmuş. Canım öğrensin o da yani, ne olmuş? Herkes dolandırıcılardan bahsediyor ama neden hepsi bizim ülkemizde acaba, kimse düşünmüyor. Neden bu kadar türediler, bu bozukluk neden, kimse bilmiyor. Çünkü artık kan ve ruh bozuldu diye Emrah mesaj yollamış. Bir hocamızın bir sokak röportajında bir demeci var, o çok fazla paylaşılıyor sosyal medyada, sosyal çürümeden bahsediyor. Bu sadece bu arada tabii ki Türkiye'de değil yani, baktığımız zaman iyi insan da kötü insan da dünyanın her yerinde var. Türlü dolandırıcılık, türlü uyduruyorum, bazı ülkeler hatta öyle mimlenmiştir ki oralarda bu gibi ticaretler falan yaparken de ekstra dikkat etmen gerekir. Ya da böyle sokakta yürürken de başına, uyduruyorum mesela, Barcelona'da, Milano'da, işte Londra'da çok hırsızlık vardır. Sokakta yürürken telefonlarınıza aman dikkat edin falan gibi bilgiler yüklerler hep insanlar oralara giderken. Yani bu sadece Türkiye'ye özel değil. Ama biz bu kadar değildik. Bu bir gerçek. Yani en basit örneği mesela eskiden, şu anda işte böyle 30, 35, 40 yaşlarında olanlarımızın sabahları erkenden, eğer okul yoksa o gün, sokağa atardık kendimizi akşam ezanına kadar. Hiç annemiz böyle arada bir camdan bakardı buralarda mı diye, o kadar. Güvenlik tedbiri buydu sadece, camdan bir bakardı. Tamam, oradalar, geri dönerdi. Çok da öyle iki kere üç kere falan bir kontrol edilirdi. Hatta belki hiç bakılmazdı bile. Biz arkadaşlarla akşama kadar sokaktaydık. Arkadaşlarımızın ailelerini tanımıyor olsa bile anne babamız, biz onların evine girerdik çıkardık. Susadığımız zaman arkadaşımızın evine giderdik. Annesi su verirdi. İşte salçalı ekmek, klişe falan filan. Ama şimdi mümkün değil yani, artık kimse kimseye güvenmiyor haklı sebeplerle beraber. Birçok kişi diyor ki yeni dönem çocukları sokağa çıkmıyor, tablet çocuğu oldu bunlar, ellerinde telefon, bilgisayar oyunu. Valla hep söylüyorum, bizim zamanımızda bu kadar teknoloji nimet olsaydı ben zannetmiyorum sokağa çıkayım yani. Ben de otururdum efendi gibi tabletimle oynardım, daha eğlenceli. Sokağa çık, ne oldu? Terle, koştu, robuş. Vallahi yani bir de insan artık gerçekten tedirgin de oluyor gördüğü haberlerden dolayı. Ve eskiden hani bir göz aşinalığım vardı en azından etrafındaki insanlara, sokaktaki, mahalledeki. Şimdi aynı apartmanda yaşadığın insanları bile tanımıyorsun. Buraya nereden geldim ve nereden çıkacağımı bilmiyorum şu an. Özetle dolandırıcılıktan bahsetmişti Emrah. İyi olur inşallah. Halk ve vatandaşlar içindeki bu türlü hikayelere gelene kadar Emrah'cığım. Yuh yuh, yuh yuh soyanlara.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Şans. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Hadi dan diye. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Şule.
1: Şule, ne haber? Yayında olup olmadığını anlamaya çalıştığın bir ses tonu var şu an, yayındasın.
2: Evet, evet. Şu an gerçekten onu çözemediğim için bu.
1: Şakkadana kaldım yayına. Hoş geldin. Nereden ararsın, ne iş yaparsın, tanıyalım.
2: Ankara'dan arıyorum, öğretim görevlisiyim.
1: Çok özür dilerim tüm labaliklerim için. Nedir branşımız hocam?
2: Yabancılara Türkçe öğretiyorum.
1: Daha önce konuşmuştuk galiba.
2: Yok, hiç konuşmadım.
1: Öyle mi?
2: İlk kez arıyorum.
1: Yine bir akademisyen bağlanmıştı. Yine o da Türkçe öğretmenliği yapıyordu yabancılara. Güzel. Zor da zor bir yandan, değil mi? Çünkü farklı milletlerden yabancı öğrenciler de var. Yani herkes İngilizce bilerek gelmiyor sonuçta, değil mi?
2: Tabii. Zaten İngilizce konuşmadan öğretmeniz gerekiyor.
1: Hayır, en azından hani bir azami ölçüde de olsa bir iletişim kurmak gerektiği anlarda hiç Türkçe bilmeyen bir çocukla farklı bir sürü milletten, farklı bir sürü dilden. Uyduruyorum, mesela Hindistan'dan bir öğrencin oldu mu?
2: Tabii ki. Şu anda da var bir diplomat.
1: Nasıl oluyor yani o?
2: Onlar iyi İngilizce biliyorlar. He. Ama mesela Çinlilerden İngilizce bilmeyenler çok yoğun gelebiliyor.
1: Evet.
2: Onlarla gerçekten iletişim kurmakta çok zorlanabiliyoruz. Bu bir gerçek tabii ki. Hani bizler tabii ki biliyoruz İngilizce iletişim kurabilmek adına. Ve bu gerçekten alternatif bir dil olmadığı zaman aramızda çok zor geçiyor.
1: İşte onu diyorum hocam, ben de yani. Evet tabii ki. Peki bugün öneri tavsiye günü. Nedir acaba önerimiz?
2: Tabii ki benimki mesleki bir öneri olacak. Ben şu anlamda çok zorlanıyorum. Bizlere gelen öğrenciler tabii ki sıfır gelmeyebiliyorlar. Yani maruz kalıyorlar bile ve öğrenip geliyorlar.
1: Muhteşem Yüzyıl izlemiş oluyorlar.
2: Evet.
1: Öncesinde falan.
2: Ya evet. Da bazı şeflerimiz izlemiş oluyorlar.
1: Bazı?
2: Ve sonrasında şeflerimiz var televizyonda, biliyorsunuz.
1: Evet, doğru.
2: Ya da kendi çevresinden öğrenip geliyor. Fakat bizim kendi ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Bizler onları anladığımız zaman yanlışlarını düzeltmiyoruz. Bu yanlış öyle yerleşiyor ki biz ne kadar anlatsak da bu yanlışı düzeltemiyoruz.
1: Mesela en spesifik, yani şu gibi şeyler oluyor dediğin.
2: Yani mesela öğrenciler gülüyorlar. Mesela şöyle bir fiil. Çalışmak eylemi bizim dilimizde. Ama onlar iş kelimesini de eylem gibi düşünüp bunu şimdiki zamanla birleştirip bizim çok absürt bir yere giden eylemi kullanıyorlar çalışıyorum yerine. İş değil.
1: Bizim çok hani, iş.
2: Hayır. Onun yanına yorum getirin mesela.
1: İşiyorum.
2: Evet.
1: Yani karşısındaki Türk bunu anlıyor veya sempatik bulduğu için tamam anladım ben seni deyip gülüp geçiyor, düzeltmiyor diyorsun.
2: Evet, öğrenci.
1: Ben ne düzelteceğim, çok da umurumda. anladım. Benim bir tane arkadaşım var, Kadir Ezil'de, görmüşsünüzdür belki hocam. Kadir'in de Türkçesi çok böyle, hani o Türk olduğu halde çekim eki, işte ne bileyim fiiller, ekler vesaire, burada sıkıntı yaşıyor sürekli. Konuşurken mesela ben onu anlıyorum ve artık hani kabul ettim. Hani o da öyle diye bakıyorum. Fakat bak işte burada ne kadar enteresan, değil mi? Biz en basitinden bir İngilizce konuşmaya çabalarken her şeyine çok dikkat ederek konuşmaya çalıştığımız için konuşamıyoruz ama yabancılar da öyle değil yani. Kelimeleri bırakıyor ortaya, sen anlıyorsun zaten ne demek istediğini.
2: Evet, bu bizim kendi dilimize ve kendimize bakış açımızla alakalı aslında. Mesela biz onlarla konuşurken gerçekten yetersiz konuştuğumuzda asla anlamadıklarını ifade ediyorlar ve bunu hep böyle çok net bir şekilde bize söylüyorlar. Ve biz dediğiniz gibi bir kaprise, bir böyle kasılma durumu yaşıyoruz. Ama bir yabancı merhaba dese, bizim kendi ülkemizde o kadar gerçekten bir misafirperverlik hakim ki hemen kucaklayıp merhaba.
1: Ya bir de şey de oluyor ya, yani uyduruyorum. Adam Japon, senle Türkçe konuşuyor. Sen bundan gurur duyuyorsun. Lan diyorsun, adam tavuğa kalkmış. Yani öyle bir milliyetçi bir yerden bir duygu da var bence onun da etkisiyle. Ama derdini anlatıyor mu? Ne istediğini anlıyor muyum? Tamam, yeter. Sanki Türkiye'de o doğan herkes mükemmel bir Türkçe konuşuyormuşçasına. Peki hocam. Yani. Teşekkür ediyorum. Evet, gelsin doğru. Sabah enerjimiz.
2: Herkese ve benim güzel ülkeme günaydın.
1: Günaydınlar efendim. Onun da derdi o işte nafs kendi alanıyla ilgili bir şey söyledi. Mesajlarınızı görüyorum da arkadaşlar. Ne olsun istiyorsunuz sonuçta, ne eğlenelim diye yapıyoruz bu programı. Dolayısıyla herkes kendi, bak Doğancan öğretim görevlisi olduğunu duyunca ne kadar kibar konuşmaya başladın demiş Zeynep. Aşk olsun. Ben öyle biri miyim? Evet. Kim var hattımızda? Alo. Alo. Alo. Kız bir buraya odaklanın artık. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Radyo mu açık? Biri mi konuşuyor orada? Telefon kulakta olsun.
3: Evet, radyo açık. Merhabalar Doğancan.
1: Merhaba. Radyoyu kapatalım. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Kiminle mi görüşüyoruz? Biz muhasebe ekibi olarak bağlanmıştık sizlere. İzmir'de bir devlet hastanesinde muhasebe çalışanlarıyız.
1: Heh, kız tek nefeste söyledin ha. Helal olsun. Adın ne?
3: Adım Tuğba.
1: En kolay soruydu bu. Neye düşündün? Tuğba, peki bugün öneri tavsiye günü nedir acaba?
3: Biz buradan sadece şunu söylemek istiyoruz. İnsanların gerçekten yeteri kadar zor hayatları var. Evet, herkesin hayatı zor ama kimse kimseyi incitmemeli, üzmemeli. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buradan da sağlık çalışanlarına, herkese kolaylıklar diliyorum.
1: Siz böyle ofiste sıkıldınız. Ya biz de arayalım ya dediniz. Aradınız laf olsun torba da olsun diye. Yani ne dedin ki sen şimdi? Vay ne kadar büyük bir buluş ya.
3: Yıllardır bağlanmaya çalışıyorduk. Şimdi rastgele bir bağlanalım dedik.
1: Belli işte rastgele aradın. İyi tamam Tuba, gelsin sabah enerjimiz.
3: Herkese. Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Reklam.
3: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
1: Süper FM.
4: İşiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Bedüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İki Terli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: 어마어마한
1: petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

0: para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklam.